Johannes Brahms'ın Opus 77 Re Majör Keman Konçertosunu solist Julia Fischer ve Batı Almanya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Sanatçı, biz parçası olarak Johann Sebastian Bach'ın 2 numaralı partitasından Saravan bölümünü seslendirmek üzere tekrar sahnede.

Johann Sebastian Bach'ın 2 numaralı partitasından Saraband bölümünü Batı Almanya Radyo Senfoni Orkestrası'nın solisti Julia Fischer seslendirdi. Topluluğun 27 Haziran 2025 tarihli konseri devam ediyor. Sırada Dmitri Shostakovich'in Opus 93 Mi minör 10. senfonisi var.

Dmitri Shostakovich'in Opus 93 Mi Minör 10. Senfonisini Batı Almanya Radyo Senfoni Orkestrası'nın 27 Haziran 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Christian Macellaru yönetimindeki topluluğun konseri Mihail Glinka'nın Ruslan ve Ludmila Operası'nın uvertürüyle sona eriyor.

Mikhail Glinka'nın Ruslan ve Ludmila Operası'nın uvertürünü, Batı Almanya Radyo Senfoni Orkestrası'nın 27 Haziran 2025 tarihli kaydından dinlediniz. Programımız Johannes Brahms'ın Opus 46 4 şarkı serisinde yer alan Bülbül'e başlıklı Lied'le devam ediyor.

Johannes Brahms'ın Bülbül'e başlıklı liedini bariton Mark Pedrotti, piyanist Stephen Rolls eşliğinde seslendirdi. Programımızın bu bölümünü yine Brahms'a ait bir eserle noktalıyoruz. Bestecinin 6 parti karma koro için 3 şarkı serisini Danimarka Ulusal Radyo Korosu seslendiriyor.

Stefan Parkman yönetimindeki Danimarka Ulusal Radyo Korosu Johannes Brahms'ın Akşam Serenadı, Veneta ve Dartula'nın Kantili başlıklı 3 şarkı dizisini seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Ete Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Mozart'ın Fransız cellist Jean-Pierre Dupor'a ait menüe üzerine solo piyano için bestelediği Köhel 573-9 varyasyonu, Erik Satie'nin Kutudaki Jack adlı pandomim müziğinin Darius Milhaud'a ait orkestra düzenlemesini dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Robert Schumann'la başlıyoruz. Bestecinin eşi Clara Schumann'a ithaf ettiği ve kalbimden ona yönelik yalnız bir haykırış sözleriyle tarif ettiği Opus 11 Fa diyez minör 1 numaralı piyano sonatını Shi Yeong Moon seslendiriyor.

Robert Schumann'ın Opus 11 Fadiyez Minör 1 numaralı piyano sonatını J.E.O.N. Moon seslendirdi. Bernard Henry Kruzel'in klarinet, fagot, korno ve orkestra için 1804 tarihli Si bemol majör senfoni konçertantıyla devam ediyoruz.

Bernard Henrik Kruzel'in Opus 3 Si Bemol Majör Senfoni Konçertantını solistler ve Jukka-Pekka Saraste yönetimindeki Finlandiya Radyo Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. John Fols'un solo keman, cello ve orkestra için Arap Gecesi başlıklı eseri var sırada.

Stonefalls'un 1937 yılında kaleme aldığı Arap Gecesi başlıklı eserini solo kemançello ve Ronald Korp yönetimindeki BBC Konser Orkestrası'ndan dinlediniz. Danimarkalı orkçu ve besteci Dietrich Buxtehude'ye ait bir kantatla devam ediyoruz.

Dietrich Buxtehude'ye ait kantatı Carlos Frederico Sepulveda yönetimindeki La Cetra Vokal Topluluğu ve Barok Orkestrası'ndan dinlediniz. Mozart'ın Fransız cellist Jean-Pierre Dupor'a ait menüe üzerine solo piyano için bestelediği Köhel 573 sayılı 9 varyasyon var sırada.

Jean-Pierre Duport'a ait menüye üzerine Mozart'ın kaleme aldığı Köhel 573-9 varyasyonu piyanist Warfan Orr seslendirdi. Film müziği bestecisi olarak tanınan Wojciech Kilar'ın 1986 yılında yazdığı Orava başlıklı senfonik şiiriyle devam ediyoruz.

Öce Kilar'ın Orava başlıklı senfonik şiirini Christian Järvi yönetimindeki Baltık Denizi Gençlik Filarmoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Edvard Grieg'in Pergin Suite'inden Solveig'in şarkısı var sırada. Eserin obua ve piyano için düzenlenmiş versiyonunu dinliyoruz.

Edvard Grieg'in Pergin Suite'inden Solveig'in şarkısını Obua'da Wansu Mok ve piyanoda Jansu Cho yorumladılar. Genç Polonya besteciler grubunun üyesi olan Karol Szymanowski'nin solo piyano için Do Diez Minör Prelüt ve Fügü ile devam ediyoruz.

Piyanist Jerzy Gojewski, Polonyalı besteci Karol Szymanowski'nin Do diyez minör prelüt ve fügünü seslendirdi. Programımız Erik Satie'ye ait Kutudaki Cek adlı bandomi müziğinin Darius Milhaud'un orkestra için düzenlediği versiyonuyla sona eriyor.

Hoover Orkestrası seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.

Uçuşlarda taksi ve hava kalkış süresi kısalacağını, zamanla yakıttan tasarruf sağlanacağını vurguladım. Muhalefetin geçmişte İstanbul Havalimanı'na hedef alan sözlerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak inmez dedikleri havalimanı hizmete girdiğinden beri başarıdan başarıya koşuyor dedi. Rum saldırılarında 52 yıl önce şehit edilen 15 Kıbrıs Türkünün naaşı devlet töreniyle defnedildi. Murat Ağa Atlılar ve Sandallar köylerinde şehitlerin hatıralarını yaşatmak için TİKA tarafından yapılan müzenin açılışı da gerçekleştirildi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tarihi gerçekleri çarpıttığını söyledi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 21 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli hakkında tutuklama talep edildi. Yenilik Partisi, Temmuz ayında kurulan yeni partinin isminin değiştirilmesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Yeni parti mevcut ismini koruma kararı aldı. Bu durumda Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı konuyu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyabilir. Yeni partinin ise isim sorunu parti adına kelime ekleyerek çözmek istediği belirtiliyor. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleşiyor. Gözaltına alınan eski Silivri Cumhuriyet Başsavcısı, eski cezaevi savcısı ve Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı adliyeye sevk edildi. Adalet Bakanı Akın Gürek, yıllar geçse de hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmamakta kararlıyız açıklamasında bulundu. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu BDDK, İran merkezli Bank-ı Melat'ın İstanbul'daki Türkiye Merkez Şubesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi. Karar resmi gazetede yayımlandı. İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğu uluslararası yasa dışı Forex dolandırıcılık ağı deşifre edildi. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 175 şüpheli yakalandı. Dolandırıcılık ağının yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar TL'lik hacme ulaştığı belirlendi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ'den konut ve iş yeri sahibi olanlara indirim müjdesi verdi. 22 Eylül ile 19 Ekim arasında borcunun tamamını peşin kapatanlara %25 indirim yapılacağını açıkladı. Hafta sonu yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi öngörülüyor. Karadeniz'de ise sağanak bekleniyor. Yarın Rize, Artvin, Giresun ve Trabzon için sarı kodlu yağış uyarısı verildi. Katil İsrail'in ateşkese rağmen Gazze şeridindeki soykırımı devam ediyor. Son saldırılarla birlikte Ekim 2023'ten bu yana katledilen Filistinli sayısı 73.820'nin üzerinde. Gazze'de hasar görmüş binalara sığınan Filistinliler çökme riski nedeniyle tedirgin. Batı Şeria'da ise işgalci zulmü son bulmuyor. İşgalciler İsrail unsurları gözetiminde Filistinli çiftçilere saldırdı, birçoğunu alıkoydu. ABD Başkanı Donald Trump, savaşa ilişkin kritik bir karar aşamasında olduğunu açıkladı. Washington, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan dahil üst düzey isimlere vize verdi. İran, Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı geçiş yapmaya çalıştığı gerekçesiyle bir gemiyi vurdu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Grönland konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu. Anlaşma, ABD'ye Grönland'ın güvenliği ve diğer tüm ihtiyaçları üzerinde kalıcı kontrol sağlayacak. Haberleri sunduk.

Kahvaltıda yazdım, öğle yemeği sırasında kaydettim, akşam yemeği sırasında da piyasaya sürüyoruz. John Lennon böyle söylemişti Instant Karma için. Onun solo çalışmaları arasındaki unutulmaz parçalardan biri, The Beatles'ın dağılması resmileşmeden önce yayımlanan 3. Lennon teklisi. O cümledeki tek abartılı taraf akşam yemeği vaktiyle ilgili, aslında 27 Ocak 1970'te. Doğru, tek bir gün içinde yazılıp kaydedildi şarkı ama aynı gün değil, o günün akşamı değil, ondan 13 gün sonra dinleyicilerin beğenisine sunuldu. Tabii bu yine de onun piyasaya en hızlı sunulan pop şarkılarından biri olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Fikir de zaten hızla ilişkili. Çünkü Lennon'a göre herkes karmayı hep geçmiş gelecek düzleminde düşünüyordu. Oysa ona göre ektiğini bazen anında biçiyordun. Şimdi yaptıklarının da hemen bir karşılığı vardı. Bu bir günün şarkısıydı, şimdi de direksiyon başında bir gecenin şarkısı. Eskiden sürücüler arabalarındayken onlarla iletişim kurmanın yolu yok. Tabii o kişiye ulaşma isteğini aktarabileceğin telepatik bir aşkın yoksa, ki buna Radar Love da diyebiliriz. 9. Golden Earring albümü. 1973 tarihli Munten'e gidiyoruz. Şarkıdaki adam bütün gece araba kullanmış ama sevgilisinin onu evde beklediğini bildiği için gaz pedalından ayağını çekmiyor. TRT Radyo 3'tesiniz. Ben Uğur Haspolat. Renklerin içinden başladı.

Ne yazık ki bu pervasız bir sürücüdür. Sevgilisine bir an önce kavuşmak için gaza bastıkça basar ama varış noktasına ulaşamadan bir kazada hayatını kaybeder. Bir radar aşığı daha gitti. Sözleri yazan Barry Hay de şarkının ölümle ilgili bir yorum olduğunu doğruladı. O dönemde duyu ötesi algı konusuna büyük ilgi duyuyordu. Bu da sevgilisiyle ölümden sonra bile psişik bir bağ kuran bir adamın hikayesine ilham verdi. Radar Love, klasik rock radyolarının demirbaşı olmuştu. Bu Man of War şarkısıysa o radyoların, televizyonların kapılarını yumruklayacaktı. Fighting the World, Man of War'un 5. albümü, 1987 Şubat'ında yayımlanan albüm, tamamen dijital ekipmanla kaydedilip birleştirilen ilk metal albümlerinden biri. Bütün şarkılar Joey DiMaio imzalı. Buradaki anlatıcı televizyona mektup yazar, umurunuzda değil miyim der. Aynısını radyoya yazar. Ona göre ülkede bir sürü istasyon vardır ama çaldıklarının adını bile anmaya gerek yoktur. Talepleri ise basittir. Şunu çalın ama yüksek sesle çalın. Kısık değil. Blow your speakers.

Aynı yıl, bu kez 1987'nin Temmuz'unda dinleyicilerle buluşan Guns N' Roses şarkısınınsa radyolarda çalınmama riski hiç yoktu. Önce Appetite for Destruction'da. Los Angeles'lı grubun ilk albümünde yer aldı parça. Sonraki yıl 1988 Kasım'ında da tekli biçiminde piyasaya sürüldü ve Birleşik Devletler'de 5 numaraya, Birleşik Krallık'ta 6 numaraya ulaştı. Albümde sentezleyici içeren tek parça Paradise City, Guns N' Roses şarkıyı Rock'n Riders grubuyla San Francisco'da verdikleri konserden dönerken kiralık bir minibüsün arka koltuğunda yazıyor. Grup üyeleri keyifli yolculukta bir yandan akustik gitarlarını almış. Şarkının giriş kısmını böyle oluşturuyor Slash. Duff McKagan ve Izzy Stradlin de ona eşlik etmeye başlıyor. Slash melodiyi çıkarırken Axl Rose, Take Me Down to the Paradise City diye şarkıyı söylemeye başlıyor. Slash da arkasından Where the Grass is Green and the Girls are Pretty diye ekliyor. Rose ilk satırı tekrar söylüyor. Slash burada başka bir şey ekliyor. Sonra da Rose Take Me Home diyerek bitiriyor. Slash ikinci eklediği satırı kullanmak istemişti ama grubun geri kalanı bunu fazla bulmuştu. Oy çokluğuyla o ikinci satır reddediliyor. Başka sözler ekleniyor. Biz de öyle duyuyoruz. Ve sonunda da Slash parçanın hareketini sağlayan güçlü motifi geliştirerek çalışmayı tamamlıyor. Tigari, insanları koruyan, kişisel ve toplumsal sorunların çözümüne yardımcı olan iyiliksever bir ruhun adı. Ghana'da bu ruh herkesi kötü ruhlardan koruyabilir ki onlardan da bol bol olduğu söylenir. Ghana'nın birçok yerinde Tigari ruhu için törenler düzenleniyor ama bu çok daha uzun zaman önce kuzeydeki Yipala'da ortaya çıkmış. Ruh rüzgarla bağlantılı ve bereketin, büyümenin, uzun ve sağlıklı ömrün, toplumsal barışın hami ruhu. İşte Aja Adi'nin amcalarından biri de Tigari rahipliği görevindeymiş. O vefat edince Aja Adi de dahil olmak üzere ailesindeki tüm davulcular ruhu çağırmak için ritüel ritimlerini çalıyorlar. Rahip Tigari ruhunun eşi konumundadır. Bu yüzden ona bir eş bulması için imkan verirler. Sonra sırayla dans etmeleri gerekiyor. Aja Adi dans ederken gündelik hayatıyla ilgili hiçbir şeyin farkında olmadığı bir bilinç durumuna giriyor. 7 gün boyunca hiçbir şey yemiyor ama bir bakıyor birkaç dil konuşabiliyormuş. O günden beri de bir Tigari rahibi. Kötü ruhlarla savaşmak için siyah bir cübbe giyiyor. Bir elinde yine kötü ruhların sesinden hiç haz etmediği bir çan var. Diğer elinde de bu ruhları nihayet def etmek için kullandığı bir ritüel nesnesi var. Ruhlar kovulduğunda da beyaz bir cübbe giyiyor ve tören artık şenleniyor. Medicine Man albümünün kapağında da bu tören sırasında çekilmiş bir fotoğraf var. Bu albümden bir parça dinleyeceğiz. Parçaya ismini veren Fume Fume sonradan ortaya çıkmış Ga davul ustası Mustafa Tete Adi ki Aja Adi de onun yeğeni.

Mustafa Tete Adi, Akra'daki Kokrobite'deki Müzik Akademisi'nin kurucusu bu müziği ve dansı Füme Füme'yi bizzat oluşturuyor. Bu dansın manevi gücü, canlılığı, ruhunuzun tamamını başka bir aleme taşıyor derler. Dansçılar da o topraklardaki eski savaşçılara özgü hasır etekler giyerler. Dans çağrısıyla birlikte dansçılar dans edecekleri alana hücum ederler ve ritimlerle birlikte Gana geleneklerine dayanan bu enerjik dansı sergilerler.

Büyük Akra'daki kültür gruplarında sergilenen repertuvar, büyük ölçüde Ga davulcusu Mustafa Tete Adi'nin araştırma ve öğretilerine borçlu. Mustafa Tete Adi, 1960'larda Ghana Üniversitesi'nde davulculuk ve dansçılık görevleriyle çalışmış, ayrıca kendi dansı Füme Füme'yi de bu kültür repertuvarına ekliyor. Biraz önce dinlediğimiz parçanın da ismi ama biz ondan değil, onun yeğeni, yine bir Tigari, ruhsal rehberi, Aca Adi'den dinledik sesleri. Kötü ruhları kovmak için yapılan törenlerin danslarında dansçı sahneye çıkıp yolculuğuna başladığında önce sağ tarafta oturan aile büyüklerinin önünde eğiliyor, ardından ritüel nesnelerinin önünde eğiliyor, sonunda da soldaki davulcuların önünde saygıyla eğiliyor. Dansın bazı temel hareketleri var. 5 farklı dönüş stilinden oluşuyor bunlar. 6 haftada bir tören düzenlenmesi de şart. Bu törende belirli adaklar, armağanlar sunuluyor. Aca Adi'nin evinde de özel bir oda var. Tüm ritüel nesneleri, tılsımlar, cübbeler ve çalgılar orada saklanıyor. Adakların da oraya getirildiği bir tür kutsal oda, bir tapınak. Bunlarla ilgili çok katı kurallar var. Yani adaklar, yemekler, dualar, sosyal davranışlarla ilgili. Tigari rahibinin görevi de çok ve çeşitli. Birçok insan dertlerini alıp ona geliyor. Ama o bir aracı. Rahip onlarla birlikte Tigari odasına girer ve ruhtan tavsiye ister. İşte bir çocuk dünyaya geldiğinde, evliliklerde, hastalıklarda, ölümlerde rahibi ararlar. Yani Aca Adi'yi ararlar bu durumda veya ziyaret ederler. Ama Aca Adi her zaman Ghana'da da değil. Başka yerlere de gidiyor. O zaman da artık rahip değil, rahip konumunda değil. Davul çalması ve dansları sergilemesi için başka ülkelere de davet ediliyor. Ruhu getirmek için ben bunu yapmıyorum diyor. Tabii böyle zamanlarda Ghana'daki görev ve sorumluluklarından azade, orada dansları, ritimleri, bunun inanç arka planını anlatmadan gösteriyor. Aslında çok kişi bunu talep ediyor ondan, yani bunun arkasındaki inanç sistemini de anlat diye, ama her seferinde Adi bunu geri çeviriyor. Çünkü bunun hafife alınacak bir iş olmadığını düşünüyor. Dansı gösterebilirim size, ruhu asla der. Çünkü ona göre Avrupa'da da, yani gittiği ülkelerde de bir zamanlar güçlü ruhlar vardı ama kendi kültürüyle oradaki insanlara yardımcı olmaya kalkarsa onların dertleri azalacağına çoğalır. Adi'nin düşüncesi böyle. Öğrencilerine farklı davul ve dans tekniklerini adım adım öğretiyor. Önce kolay aşamaları, sonra daha karmaşık geleneksel ve törensel üslupları. Böylelikle çalmayı ve dans etmeyi hakkıyla öğrenen herkes ülkesinin maneviyatını yüreğinde duyacak. Çünkü dans, salt, hoş bir duygudan ibaret olmayacaksa ruhun çağrılmasıyla ve ona sunulan adaklarla birlikte düşünülmeli. Müzikte sadeleşmenin en eğlenceli örneklerinden biriyle devam edeceğiz. Steve Reich hiç duymamış birine bu parçayı tarif etseydi kısa, öz, lafı dolandırmadan biçiminde tarif edeceğini söylüyor. Tuhaf da bir hikayesi var. 1970'lerin başlarında topluluğuyla birlikte Brüksel'de konserleri var. Organizatör, flamenko dinlemeye gitmek ister misiniz diye soruyor. Herkes birbirine bakıyor. Bir dakika, İspanya'da değiliz ki, Brüksel'deyiz diyorlar. Ama sonra da neden olmasın diye düşünüp gidiyorlar. Küçük bir mekan, bir restoran, içeceklerini söylüyorlar. Sonra sahneye birkaç kişi çıkıyor gitarlarıyla ve bunu berbat buluyorlar. Sonra şarkı söylemeye başlıyor sahnedekiler. Bu daha da kötü derken

bir anda el çırpmaya başlıyor sahnedekiler. Alkışlar. O anda her biri, özellikle de ekipte vurmalı çalgıları çalanlar, aynı anda dönüp şaşkınlıkla sahnedeki kadının ellerine kilitleniyorlar. Bir şahinin avını izlemesi gibi kilitlenip kalmışlar. Sonra dışarı çıkıyorlar, bir Belçika gecesi sisler içinde, ve ritim tutarak el çırpmaya başlıyorlar birbirlerine bakıp. İşte tam o anda kafasına dank ediyor Steve Reich'ın. Ya mecburen böyle bir durumda kalsaydık, ya konser sırasında elektrikler kesilse, her şey sustuğunda geriye sadece ritim kalsa elimizde. Tamam, işte bu, işte o anda alkış müziği doğuyor. Reich'ın müzik dilini sistematik biçimde en temel unsurlarına indirgediği bir dönemde besteleniyor Clapham Music, insan vücudundan başka hiçbir enstrümana ihtiyaç duymayan bir müzik parçası yaratma arzusu. Bu amaçla Clapham Music, adından da anlaşılacağı üzere, tamamen el çırparak icra ediliyor. Temel malzemesi 12 vuruştan oluşan tek bir ritmik hücre. Bu ritim de yine Ghana bağlantılı. Steve Reich'ın 1970 yılında Ghana'da Afrika davulculuğu eğitimi sırasında karşılaştığı Afrika çan ritimlerinden esinlenilmiş ama birçok ölçü işaretine yorulabilir. O yüzden belirsiz. Ardından da The Dave Brubeck Quartet'le devam edeceğiz.

0: The Turk, Dave Brubeck Quartet'in ilk albümü 1959 tarihli Time Out'ta yayımlandı. İlk kez Brubeck piyanoda, Paul Desmond alto saksafonda, Eugene Wright kontrbasta, Joe Morello davulda iki farklı dünyası var. Biri Türk aksak ritimlerinden ilhamla 9-8'lik ana tema, diğeri de geleneksel 4-4'lük swing solo bölümü. Brubeck, bestenin ona göre alışılmadık, bizim için çok tanıdık ritmini ilk kez ülkemizdeki sokak müzisyenlerinin icrasında duyuyor. Müzisyenlere bu ritmi nereden öğrendiklerini soruyor. Aldığı cevap, blues sizin için neyse bu ritim de bizim için o. Başlıktaki blue da oradan. Zaman 9-8'lik ve 1-2-1-2-1-2-1-2-3 şeklinde 3 ölçüden 2+2+2+3, ardından 1-2-3-1-2-3-1-2-3 şeklinde 3+3+3 şeklinde bir ölçüden oluşur. Bu ana döngü temanın tamamı boyunca tekrarlanıyor. Solo bölümü ise 4-4'lük. Joe Morello temayı trompet telleri kapalı çalıyor. Vurguları ise Wright'ta setin en büyük zilinde veriyor. Çalışma zaman zaman yanlış bir kanıyla Wolfgang Amadeus Mozart'ın Rondo alla Turca'sına, Türk marşına dayandırılır. Bu karışıklıktan Dave Brubeck'te yakınmıştı. Keşke sadece Blue Rondo koysaydım adını, başlık milletin aklını karıştırmaktan başka işe yaramadı demişti. Sonraki yıllarda parçanın bir de daha uzun versiyonu keşfedildi. Belki de o zamana kadar uzunluğu sebebiyle göz ardı edilmişti. Zira Brubeck blues sololarında müziğin dibine kadar iniyordu. Aynı melodi iskeletinin üzerinde 10 doğaçlama turu atıyordu. Bir başka yanılgı, parçanın kolay bir parça sanılması. Çünkü parçanın bir versiyonu da 1959'da Time Out albümünün kayıtlarının 3. oturumunda çıkıyor. 18 Ağustos'taki kayıtta. Bu da albüm o yılın 1959'un aralığında çıkmadan önce. Eylül sonlarında Take 5 teklisinin 2. yüzüne ekleniyor. 3 dakikalık, çok daha kısa bir kayıt bu. Sonra caz dışına da sızdı. Keith Emerson, progresif rock grubu The Nice'la çaldığı dönemden başlayarak bu parçayı herhangi bir atıfta da bulunmaksızın kendi rondosunun temeli yaptı, 4-4'lüğe çevirdi ve The Thoughts of Amorless Devjack albümüne dahil etti 1968'de. 2003'te Emerson'la bir araya gelince Brubeck parçadan bahsederken ona "senin şu benim çalamadığım 4-4'lük versiyonun" diye söz etti. Emerson Brubeck'e büyük hayranlık besliyordu. O yüzden bu sözü ustanın kendi versiyonunu tercih etmesi anlamında yorumladı. Çünkü Brubeck'in Emerson'ın yorumunu çalmakta zorlanması düşünülemezdi bile. En fazla zarif bir iğneleme olabilirdi. Sonuçta Blue Rondo Alla Turk bir caz standardı haline gelecekti. Hard bop erbapları parçaya baktılar. "Yok, bizim işimiz değil. Böyle swing olmaz." dediler. Haksız da sayılmazlardı. Evet, Take 5 teklisinin o 52. caddede tarifi yazılan modern cazla ilgisi yok, çünkü ondan öte bir şey. Yüksek modernizmin ta kendisi. Alışılmış dans kalıplarını kırmış, soyut, biçimsel bir deney ama bu yeni müziğin ritmik coşkudan uzak olduğunu söylüyorlar. Öyle olmadı. Take 5 müzik kutularında döndü, gençler onunla dans etti. Yani hem öncülük derecesinde deneysel bir ürün hem de pop kadar sevilebilir ölçüdeki aksak vuruşlar o zamana kadar anne babalarını hoşnut etmek için gençlerin öğrendikleri iki dansı, vals ve iki adımı birbirine ekleyip muzipçe kendilerine ait bir şeye dönüştürmelerine imkan veriyordu. İşte o Türk sokak müzisyeninin cevabı aslında yaratıcılık için de önemli. Her ritim bir yerlerde birinin hayatına yayılır, başkasına çok farklı gelebilir ama onu duyduğunda durup "bu nedir?" diye sorabilenler, buradan bir eser çıkarabilenler de Dave Brubeck gibi müzisyenlerdir. Blue Rondo Alla Turk bu bölümde son çalışmaydı. Ben Uğur Haspolat, başka renklerde görüşmek dileğiyle. Güzel bir hafta sonu dilerim, hoşça kalın.
1: Renklerin içinden.

Yeni klasik müziğin öncüleri ve sınırlarını yeniden çizen bestecileri. Beste Su Bayramoğlu, klasik müziğin mirası, kültürü ve donanımının izinde 21. yüzyılda bestelenen ve köklerinin sınırlarını zorlayan neoklasik müzik türünün taze ve kült örneklerini sunuyor. Metamorfoz her pazar saat 11.15'te TRT Radyo 3'te.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Radyo 3 Sabah.
1: Günaydın sevgili dinleyiciler. Bir Radyo 3 Sabah programıyla daha sizlerleyiz. Bugünkü programı Hayrettin Deniz hazırladı. Ben Neslihan.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Köhel 581 sayılı La Majör Klarnet Beşlisi Stadler'i St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası'nın yorumuyla dinledik. Şimdi Johannes Brahms'ın Opus 15 Re Minör 1 numaralı piyano konçertosunun 2. bölümü Adagio'yu dinleyeceğiz. Solist İdil Biret'e Anthony Witt yönetimindeki Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Johannes Brahms'ın Opus 15 Re minör 1 numaralı piyano konçertosunun ikinci bölümü olan Adagio'yu dinledik. Solist İdil Biret'e Anthony Witt yönetimindeki Polonya Ulusal Radyo Senfoni Orkestrası eşlik etti. Programımızın son eseri Antonin Dvorak'ın Opus 97 180 sayılı Mi bemol majör Amerikan Yaylı Beşlisi'nin ikinci bölümü Allegro Vivo. Eseri Berlin Filarmoni 8'lisi üyelerinin yorumuyla dinliyoruz.

0: Antonin Dvorak'ın Opus 97 Mi bemol majör Amerikan Yaylı Beşlisi'nin ikinci bölümü Allegro Vivo'yu dinledik. Eseri Berlin Filarmoni 8'lisi yorumladı. Böylece bugünkü Radyo 3 Sabah programının sonuna geldik. Programı Hayrettin Deniz hazırladı, teknik yapımda Haluk Aydın görev aldı ve ben Neslihan Pakel yeni bir Radyo 3 Sabah programında buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
1: Radyo 3 Sabah

kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret

Ruggiero Leoncavallo'nun piyano için yazdığı Vals Melankolik adlı eseri piyanist Riccardo Caramella seslendirdi. Programımızın bir başka eseri Leonard Bernstein yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası'ndan dinleyeceğimiz Edward Elgar'ın Enigma Varyasyonları.

Leonard Bernstein yönetimindeki BBC Senfoni Orkestrası'ndan Edward Elgar'ın Enigma Varyasyonları'nı dinlediniz. Programımızda son olarak Antonio Pasquali'nin Donizetti'nin La Favorita operasından temaları üzerine yazdığı Oboa Konçertosu ile devam ediyor. Oboa sanatçısı Alexey Utkin ve Vladimir Spivakov yönetimindeki Moskova Virtüozları Oda Orkestrası yorumluyor.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir. Avrupa ve Türkiye'nin en uzun soluklu blues programlarından Blues'un Tonları her çarşamba saat 23'te TRT Radyo 3 mikrofonlarında. Modern ve geleneksel blues'un yeni ve seçkin albümleri piyasaya sunulur sunulmaz TRT Radyo 3'ün blues dinleyicileri için Blues'un Tonları Eyüp İbla tarafından hazırlanıyor ve sunuluyor. Blues, sadece blues.

0: Klasik müziğin tarihi yalnızca erkek besteciler ve müzisyenler üzerinden okunur. Batı müziğinde kadına, kadın besteciye ve kadın müzisyene atfedilen yerin niteliği her zaman problemli olmuştur. Bu durum son yıllarda aşılmış gibi görünse de kadınlar açısından uzun yılların verdiği görünmezlik durumunun yarattığı tarihsel tahribat aşikardır. Bu bağlamda programın amacı dünyanın her yerinde farklı müzik tarzlarıyla ön plana çıkmış, her yaştan ve değişik kuşaklardan başarılı kadınların müzik yolculuklarına tanıklık ederek eserlerini, performanslarını ve hikayelerini dinleyiciyle buluşturmaktır. Çünkü onların varoluş şekillerinde müzik hikayeleri gizlidir. Sevgili dinleyenler, Başrolde Kadınlar programına hoş geldiniz. Her hafta sanatçılarımızın başarılarını ve müziklerini hem sizlere aktarıyor hem de kendileriyle güzel sohbetler ediyoruz. Başrolde Kadınlar'da bu hafta soprano Sema Günsoy bizimle birlikte sevgili dinleyicilerimiz. Sema Hanım merhaba, hoş geldiniz programımıza.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Bugün sizi konuşacağız. Müzikal yaşamınız nasıl başladı sizden dinleyeceğiz. Sizden çok güzel eserler dinleteceğiz dinleyicilerimize. Öncelikle Sema Günsoy müziğe nasıl başladı merak ederiz.

sınavı kazandıktan sonra işte her hafta sonu radyoyu annem götürüyordu. Orada çocuk korosu. Sonra o çocuk korosu gençlik korosuna evrildi. Ve orada tabii işte solfej, şan, bütün bunları öğreniyorduk. Hı hı. Sonra arkadaşlarım yavaş yavaş oradan tabii o müzik aşısını aldıkları için konservatuvara gitmeye başladılar. Ben de o zaman çok istedim tabii. Öyle başladı. Sonra işte Ankara'da Cebeci Konservatuvarı, şimdi Hacettepe Üniversitesi Konservatuvarı oldu. Onun sınavlarına girdim ki ailem o zaman İstanbul'daydı ve ailem de hani mümkün değil yani işte nasıl olacak falan derken ilk ona girip yatılı hakkı kazandım. O çok hoş bir şey oldu tabii. Yatılı okudum orada 4 sene. Sonra o sırada İstanbul'da Mimar Sinan Üniversitesi'nin konservatuvarı açıldı. Oraya yatay geçiş yaptım. Orada da yüksek lisans bölümünü bitirdim ama çok değerli hocalardı. İşte esas en çok Cebeci Konservatuvarı'nda işte bu gene o Türk beşleri inanılmaz işte Ulvi Cemal Erkin olsun, Necip Kazım Akses olsun. O hocalar da işte ne bileyim tiyatro derslerine bütün tiyatrocularla gidiyorduk. Cüneyt Gökçer vesaire yani inanılmaz çok güzel değerli bir eğitim almış. O dönemde bunun kıymetini demeyeyim de yani doğal kabul ediyorsunuz ama şimdi baktığım zaman inanılmazmış yani öyle bir dönemmiş. Hatta işte dönem arkadaşlarım işte Zuhair Ulcay olsun işte tiyatrodan bütün derslere birlikte giriyorduk. Roldi, mimikti, fonetikti. Ondan sonra işte Mehmet Ali Erbil olsun işte yani daha kimleri sayabilirim bir sürü o dönemin. Şimdi nereye geldiğimizde onu konuşuyoruz. Yatakhane arkadaşlarımız onlar falan çok güzel bir dönemmiş. Sonra işte bu bitince Mimar Sinan Üniversitesi İstanbul Devlet Opera Balesi'nin kadro sınavına girdim. Çok şükür kazandım. Orada solist olarak başladım. Bu arada da Mimar Sinan Üniversitesi'nde şan hocalığına başladım. İşte 20 sene kadar yaptım. İşte şu anda işte demin bahsettiğim

0: öğrencilerimin çoğu İzmir Operası'nda olsun, İstanbul Operası'nda olsun, başka operalarda olsun başroller söylüyorlar. Bu çok mutluluk verici bir şey tabii. Şimdi de işte demin söylediğim gibi özel ders isteyen çocuklara gene elimden geldiğince bir şeyler vermeye çalışıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor.
1: Sema Hanım, şimdi sizden ilk eseri dinletmek istiyoruz dinleyicilerimize. Puccini'nin Manon Lescaut operasından Tutto Amore Tu düetini dinleyeceğiz. Eserle ilgili sizden bilgi almak isteriz.
0: Tabii. Manon Lescaut zaten bir romandan Puccini'nin yola çıktığı bir eser. Süperde her perdesi değişik bir dram içerisindedir başta. Manon Lescaut abisiyle işte bir hana inerler. Orada bir tenorla tanışır. Ve sonra ayrılırlar. Manon Lescaut işte o sırada bir sürgün gibi bir şey gönderilir. Amerika'ya gidecek sürgün gemisine giderken isimleri sayılanlar arasındadır. Ve en sonunda çölde sefil bir şekilde hayatını kaybeder. Bu eseri Enrique Ferrer'de dilde söylemiştik.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, Puccini'nin Manon Lescaut operasından Tutto Amore Tu isimli eseri dinliyoruz. Soprano Sema Günsoy ve tenor Enrique Ferrer seslendiriyor.

0: Soprano Sema Günsoy ve tenor Enrique Ferrer'den Puccini'nin Manon Lescaut operasından Tutu Amore Tu'yu dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Sohbetimize devam ediyoruz. Soprano Sema Günsoy eğitim vermeyi sürdürüyor çeşitli illerde ve elbette ki eşi de müziğin içerisinde eşiyle birlikte genç yetenekleri eğitmeye devam ediyorlar. Ve Sema Hanım şunu sormak isterim. Siz yıllarca müziğin içerisinde yer aldınız. Çeşitli sahnelerde konserler verdiniz. Hangi sahneler sizin hafızanızda çok mutlu olduğunuz o sahneleri duymak istiyorum ben.
1: En son AKM yıkılmadan önce, yani eski bina yıkılmadan önce Strauss'un Elektra operasını icra ettik. Mesela o benim için başyapıt oldu. Çünkü Türkiye'de ilk defa kondu ve çok şükür nasip oldu, bana söylemek nasip oldu diyeyim. Yani hem müzik olarak çok zordu, işte oyun olarak çok zordu. Ama üstesinden geldik, yani yapabildik. Onun için benim favori operam oldu. Sonra Aida'yı çok uzun süre sürdüm. Yani 40 küsur temsil. Az önce dinlediğimiz Manon Lescaut'u İzmir'de, Ankara'da, İstanbul sahnelerinde konuk sanatçı olarak çok söyledim. Bir sürü söylediğim opera var da, yani bunlar en çok bende yer eden operalar oldu diyebilirim yani.
0: Biz programımızda her hafta kadınların klasik müzikteki varoluşuyla ilgili yorumlarını soruyoruz konuklarımıza. Size de sormak isteriz. Kadınlar klasik müzikte varlar. Peki siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında?
1: Yani şöyle ki, kadınlar tamam, yani hiç ben ayrım yapmam. Yani kadın erkek vesaire, güç yani sanat konusunda. Ama sanat zaten o kadar evrensel bir şey ki, yani sanatın içerisinde

0: içinde farklı bir dünyaya farklı bakış açısı oluyor. Yani okyanusun dibini görmeye çalışmak gibi, işte gökyüzünde yıldızların arkasını görmeye çalışmak gibi bambaşka bir şey içerisinde oluyorsunuz. Yani sahnedeyken ki duyguyu anlatmak kelimelerle mümkün değil yani. Günlerce çalışıyorsunuz, ediyorsunuz, yapıyorsunuz ve sonuçta korkunç çabanın karşılığında aldığınız alkışla her şey bitiyor. Artı yani kadının gücü derken zaten kadın erkek bu konuda hep birlikte çalışıyoruz. Yani öyle bir ayrımdan bahsedemem ama kadının artısı mesela ben iki çocuk annesiyim. Yani hem bütün bunları yapıp hem bütün bunları yetişmek, hem konservatuvarda öğrencilere yetişmek. Şimdi baktığım zaman yani az zamanda çok kendimi işte konservatif bir şekilde sıkıştırarak bütün bunları becerebilmişim diye kendi kendimi biraz takdir ediyor değilim. Yani kadının artı güçleri bence bundan. Yani işte hem evine yetiş, hem öğrencilerine yetiş, hem sahneye yetiş.
1: Kesinlikle.
0: O anlamda yani bunu becerebilen erkekler de belki vardır. Bilmiyorum ama bu artı bir şey.
1: Haklısınız. Çok teşekkür ederiz. Ve şimdi Ponchielli'nin La Gioconda operasından Suicidio aryasını dinleyeceğiz. Bu arya ile ilgili de kısaca bilgi istiyoruz sizden.
0: Tabii. İçini döküp zehir içmeye yeltendiği bir arya. Yani en kısası anlatımda o. Zehirini içip ölme kısmında duyduğu hisler diyebilirim.
1: Soprano Sema Günsoy'u Ponchielli'nin La Gioconda operasından Suicidio aryasında dinliyoruz.

0: Ponchielli'nin La Gioconda operasından Suicidio aryasında soprano Sema Günsoy'u dinledik sevgili dinleyicilerimiz ve Sema Hanım'a son olarak sormak isteriz. Ses sanatçısı olmak isteyenler için ne tür tavsiyeler olur?
1: Öncelikle gerçekten çok istemesi lazım. Yani hani işte bu da bir hobim olsun, hani de bunu da öğreneyim. Tabii böyle de olabilir ama meslek olarak seçiyorsa gerçekten tutku lazım öncelikle. Yani o işi çok istiyor olmak lazım, çok kafa yormak lazım ve gerçekten çok emek harcamak lazım. İnsan vücudu, yani ses sanatçısı olmak için onu çözmek, o işte ses çıkarmaya vesile yarayan kasların nasıl çalıştığını, nasıl vücuda geldiğini, o sesin ne şekilde doğru bir şekilde çıkacağını anlatmak yani çok zor bir şey de bunu işte uygulayabilmek, öğrencilere anlatabilmek. Gerçekten sabır işi yani. O tabii ki çok güzel bir şey. Bambaşka bir dünyaya geçiliyor. Yani
0: Peki.
1: onu diyebilirim.
0: Sıra geldi son eserimize. Bu kez Tchaikovsky'nin Maça Kızı operasından Ah Istomilasya Gorem aryasında dinleyeceğiz sizi. Bu arya ile ilgili de kısaca bilgi istiyoruz.
1: Yani zaten açılımı aşk yüzünden acıdan öldüm yani bir açıklaması var Maçakısında. O da yani zaten genelde hep dram olduğu için aşk, ölüm, ızdırap falan o tür. Yani ancak bir tek operetlerde operada neşe var. İşte Sevil Berberi vesaire o tür işte Rossini eserlerinde daha çok hareket ve şey vardır, neşe vardır. Ama genelde dram üzerine ölüm, işte cinayet, aşk, ızdırap vesaire
0: Evet.
1: o tür bir şey var. Bu arada da öyle gene.
0: Soprano Sema Günsoy'u Tchaikovsky'nin Maça Kızı operasından Ah Istomilasya Gorem aryasında dinliyoruz.

0: Tchaikovsky'nin Maça Kızı operasından Ah Istomilas Ya Gorem aryasında soprano Sema Günsoy'u dinledik ve soprano Sema Günsoy'a çok teşekkür ediyoruz. Bu hafta konuğumuzdu. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Konuğunuz olmaktan mutluluk duydum. Sevgilerimi gönderiyorum.
0: Teşekkürler. Hoşçakalın.

0: Haftaya aynı gün ve saatte sizlerle olacağız. Program yapımcımız Zeliha Tekin Şahin, spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın. Mutlu bir hafta ve başarı dolu hikayelerde tekrar buluşmak dileğiyle.
1: Başrolde kadınlar.

0: Hazırlayan ve sunan Halit Süha Çelikkıran.
1: Cumartesi sabahında İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırlanan Görkemli Stil programıyla bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Radyoları başında bulunan tüm dinleyicilerimize bir öncekinden çok daha güzel bir gün, güzel bir cumartesi sabahı ve keyifli bir program diliyorum.

Günümüzde çok fazla tanınmayan Alman besteci Philipp Heine Erlebach'ın "Her kim ki cennete inanır, sonunda huzuru ve talihi tadacaktır" anlamına gelen "Wer sich dem Himmel übergeben, wird endlich Ruhe und Glück erleben" başlıklı aryayı dinledik. Teorba'da Karlen Schröder ve Biolde Gamba'da Federico Hoymann'ın yer aldığı Basel Consort ve Concerto di Biole topluluğu eşliğinde kontrtenor Andrea Scholl'ün seslendirdiği bu strofik aryada döneminin strofik arya formu için alışılmadık ve çok dikkatli bir şekilde işlenmiş sürekli bas eşliği ve 5 partili yaylı çalgılar partisinin varlığı fark ediliyor.

Şimdi 17. yüzyıl İngiltere'sine gidelim ve Why Not Here adlı albümden iki hareketli parça dinleyelim. William Lawson, Air ve Richard Ellison'ın Go From My Window başlıklı ünlü halk şarkısı üzerine yazdığı neşeli parça. Viyollerde Federico Hoyman ve Hille Perle, lavtalarda Lee Santana ve Mihail Frymuth eşlik ediyor.

Lautalarda Lee Santana ve Mihail Freimuth eşliğinde, viyollerde Frederico Hoyman ve Hille Perlin yorumundan William Lawson Ayer ve Richard Ellison'ın Go From My Window başlıklı eserini dinledik. Alman besteci Buxtehude'nin oda müziği yapıtları, bugün bile bildiğimiz kadarıyla az sayıdaki sonatlarından oluşur. Her biri farklı yapıda yazılmış olan bu eserler, aynı zamanda stil açısından da çeşitlilik sunar. 3 bölümden 9 bölüme kadar uzanabilmektedir bu sonatların sahip olduğu içerik. Bu sonatlar ağır ve hızlı bölümlerin ardışık olarak bir arada çalındığı bölümlerden fugal yapıdakilerine, ostinato bas yapısı üzerine kurulu olanlarından jiklere, çiftli sarabantlara ve varyasyonlu bölümlere kadar değişiklik gösterir. Öte yandan bu sonatlar armonileri, ruhani yapısı ve estetikleri göz önüne alındığında Biba, Schmelzer, Albertini, Marini ya da Farina gibi döneminin virtüöz kemancılar arasında yer almasa da Buxtehude'nin ne derece önemli bir stilus fantasticus temsilcisi olduğunu gözler önüne serer.

Besteciliği kadar nota basımcılığı da kayda değer olan Buxtehude'nin Opus 1 ve Opus 2 numaralı trio sonatları yine besteci tarafından 1692 ve 1696 yıllarında basılmışlardır. A tre, a quattro ifadeleriyle günümüze ulaşan diğer birkaç sonatı gibi bunların el yazmaları da İsveçli dostu Gustav Duben'in koleksiyonunda bulunan keman, viola da gamba ve sürekli bas için Opus 2 La minör sonatı koleksiyonun ikinci ve son el yazması sonatıdır. Birbirine bağlı olarak çalınan ağır hızlı tempolardaki 5 bölümden oluşan sonat aslında 2 bölümlü olarak çalınır. Diğer sonatlarının aksine fugal stilde yazılmış hiçbir bölümün izine rastlanmayan bu sonatta 1. bölüm 26 varyasyondan ve 2. bölümde 18 varyasyondan oluşan ostinato bas yapısı üzerine kuruludur. Son bölüm kemanın teknik şovu sayesinde Biba'nın sonata reprezentativasını andırır.

Şimdi 17. yüzyıl Almanya'sına Stilus Fantasticus akımının az bilinen ancak önemli temsilcilerinden biri olan Alman besteci Johann Adam Reinke'nin ünlü bir yapıtı üzerine yakın zamanlı bir kayıttan bir eser dinleyelim. Günümüzde Berlin Eyalet Kütüphanesi'nde bulunan 1688 yılı Hamburg basımlı iki keman, viol ve basa continuo için sonat, alemant, kurant, sarabant ve jiglerden oluşan Hortus Musicus Recentibus Aliquot Flosculis başlıklı kitabında yer alan bir numaralı la minör sonat. Barok kemanlarda Pablo Valetti ve David Plantier, viola da gamba'da Federico Hoymann, klavsende Dirk Berner ve teorba'da Eduardo Eguez'den oluşan Stilus Fantasticus topluluğunun seslendirdiği sonatın bölüm başlıkları Sonata, Alemanda, Kurante, Sarabanda, Gig Presto.

Viola da Gamba'cı Frederica Hoyman'ın kurucusu olduğu Stilus Fantasticus topluluğunun yorumundan Johann Adam Reinke'nin 1688 yılında Hamburg'da basılan Hortus Musicus Recentibus Aliqua Flosculis başlıklı kitabında yer alan bir numaralı La Minör Sonatı dinledik. Böylece bir programımızın daha sonuna geldik. Görkemli Stil programı her cumartesi saat 10.30'da TRT Radyo 3'te. Haftaya yepyeni bir Görkemli Stil programında buluşmak üzere hepinize bir öncekinden çok daha güzel ve müzikle dolu bir hafta diliyorum. Hoşça kalın.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Edward Elgar'ın In Smyrna yani İzmir'de adlı eseriyle birlikte olduk. Piyanoda Ece Sözer vardı. Günaydın sevgili çocuklar, değerli büyükler, sizlere de günaydın. TRT Radyo 3'ün çocuklar, gençler ve tabii ki büyükler için klasik müzik programı Opus 1'desiniz. Bendeniz müzik öğretmeni İlhan Çınar. 9 Eylül'de yayımladığı Elgar yorumuyla bana bu program için ilham veren değerli sanatçı Ece Sözer'le başladık. Konumuz ise ülkemizi ziyaret eden besteciler. İlk durağımız İzmir'di, yıl 1905. Elgar Osmanlı İmparatorluğu'na yaptığı yolculuk sırasında İstanbul'un ardından İzmir'e gelir. Şehrin sokaklarında dolaşır, gördüklerini, duyduklarını günlüğüne not eder. İzmir'de karşılaştığı müzikli bir gece, özellikle bir derviş ayininin sesleri onun hafızasında öyle bir yer eder ki, İngiltere'ye döndükten sonra bu şehir için bir piyano eseri yazar, İzmir'de. Yani az önce dinlediğimiz birkaç dakikalık müzikte 1905 yılının İzmir'inden izler vardı. Şimdi rotamızı İstanbul'a çevirelim. Sultan Abdülmecid'in davetiyle İstanbul'a gelen ve kaldığı 5 hafta boyunca sayısız konser verip herkesi kendine hayran bırakan Franz Liszt sıradaki konuğumuz. Liszt İstanbul'da sarayın müzik sorumlusu Giuseppe Donizetti, namı diğer Donizetti Paşa ile tanışır. Donizetti Paşa Sultan Abdülmecid'in tahta çıkışı için Mecidiye Marşı'nı bestelemiştir ki bu marş Osmanlı Devleti'nin ilk milli marşı olarak kabul edilir sevgili çocuklar. Marşı çok seven Franz Liszt, eserin Grande Parafase adını verdiği bir piyano uyarlamasını 1847 yılındaki İstanbul ziyareti sırasında besteler. Haydi dinleyelim. İdil Biret huzurlarınızda.

Franz Liszt'in Donizetti Paşa'ya ait Mecidiye Marşı'nın piyano adaptasyonuyla birlikteydik. Değerli sanatçımız İdil Biret seslendirdi. Misafir olarak ülkemize gelen, daha sonra ev sahibi olan Giuseppe Donizetti'den de bir eser dinleyelim. Bestecimizin iki klarnet için bestelediği sonatın rondosu radyolarımızda. Cosimo Ferraro ve Marco Volpi çalıyor.

Bugün Opus 1'de ülkemize misafir olmuş bestecilerimizin öyküleri var sevgili çocuklar. Önce misafir, sonra ev sahibi olan Giuseppe Donizetti ya da daha sevimli adıyla Donizetti Paşa'nın iki klarnet için son atından Rondo radyolarımızdaydı. Bir başka İstanbul misafiriyle devam edelim. Sevgili Çaykovski iki kez İstanbul'a gelmiş sevgili çocuklar. Bunu 1886 ve 1889'da kardeşine ve dostu Madame von Meck'e gönderdiği mektuplardan biliyoruz. Bakın kardeşi Anatoly'ye yazdığı mektupta İstanbul'u nasıl anlatmış Çaykovski. Sevgili Anatoly, bugün Konstantinopolis'e ulaştım. Şehre yaklaşırken dürbünüm elimde, Boğaziçi'ni görebileceğim anı bekliyordum, sonunda gördüm. Doğrusu karşılaştığım manzara hayal ettiğimden bambaşkaydı. Boğaziçi beklentilerimi aşmakla kalmadı, beni şaşırttı. Ertesi gün şehri gezdim, peradan geçtim, sokakları, çarşıları, eski yapıları gördüm. Fakat bütün bu gezinin içinde...

Piotr İlyich Çaykovski'nin muhteşem bar karolü radyolarımızdaydı. Bugün ülkemizi ziyaret etmiş bestecilerimizin eserleri süslüyor radyolarımızı. Sırada ünlü Macar besteci Bela Bartok var. 1936 yılında Bartok İstanbul'da kısa bir süre kaldıktan sonra Ankara'ya geçmiş. Konferanslar vermiş, konserler yönetmiş, konservatuarın çalışmalarını incelemiş. 18 Kasım'da Ahmet Adnan Saygun'la birlikte Anadolu halk ezgilerini incelemek amacıyla Ankara'dan yola çıkmışlar. Bartok özellikle köylerdeki ve yörüklerin yaşadığı bölgelerdeki ezgilerin peşindeymiş. Söylenen türküleri dinlemiş, notaya almış ve fonografla kaydetmiş. Fonograf Edison'un icatlarından biri sevgili çocuklar. İlk kayıt cihazlarından biri. Bu araştırmanın sonunda Asya Minör yani Küçük Asya adlı çalışmasını yayımlamış Bela Bartok. Bu bir müzik eseri değil, bir kitap sevgili çocuklar. Bu yüzden size Bartok'un Rumen Halk Dansları adlı enfes süitini paylaşmak istiyorum. Orfeo Oda Orkestrası bizlerle.

Bela Bartok'un Enfes Suite'i Rumen halk danslarını Orfeo Oda Orkestrası seslendirdi. Bugün ülkemizi ziyaret etmiş bestecilerimizin anıları var Opus 1'de. Sevgili keman öğrencileri, radyolarımızın sesini biraz açalım çünkü sıradaki misafirimiz Henry Wieniawski. 1869 yılının Ocak ayında İstanbul'a gelmiş bestecimiz. O sırada Avrupa'nın en ünlü keman virtüözlerinden biriymiş ve İstanbul'da adının büyük harflerle yazıldığı konser ilanları yayımlanmış. İlk konserini 4 Ocak'ta Naum Tiyatrosu'nda vermiş. Kendi yazdığı Faust operası üzerine çeşitlemelerini ve Paganini'nin Venedik Karnavalı'nı çalmış. 4 gün sonra 8 Ocak'ta bu kez Beyoğlu'nda Mendelssohn'un Mi Minör Keman Konçertosu'nu seslendirmiş, üstelik orkestra ile birlikte. Daha sonra 18 Ocak'ta Naum Tiyatrosu'nda bir konser daha vermiş, 29 Ocak'ta ise Beyoğlu'ndaki Rus Büyükelçiliği'nde sahneye çıkmış. Ama Wieniawski'nin İstanbul ziyaretinde en çok konuşulan konseri bunlardan biri değilmiş. 20 Ocak'ta Dolmabahçe Sarayı'na gitmiş ve Sultan Abdülaziz'in huzurunda özel bir keman resiteli vermiş. Piyanoda ise saray müziğinin önemli isimlerinden Castillo Guatelli varmış. Çocuklar, Sultan Abdülaziz'in müziğe özel bir ilgisi varmış. Piyano çalarmış ve İstanbul'a gelen ünlü müzisyenleri huzurunda dinlemekten hoşlanırmış. Wieniawski'nin bu saray konseri de Avrupa basınında geniş yer bulmuş. Böylece yalnızca birkaç hafta içinde İstanbul'un dört bir yanında bir Wieniawski hikayesi yazılmış. Müzik tarihçisi Emre Aracı'ya bu özel bilgiler için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Wieniawski'nin Enfes Polonezi ile devam edelim. Itzhak Perman ve Samuel Sanders ikilisi huzurlarınızda.

Anders çaldı. Ülkemizi ziyaret eden besteciler bölümümüzün son bestecisi, bestecilikten ziyade öğretmenliğiyle ülkemize önemli hizmetlerde bulunmuş bir isim. Edward Zuckmayer. Zuckmayer 1936 yılında Türkiye'ye gelmiş, Ankara'da müzik eğitimine önemli katkılar sağlamış. Önce Musiki Muallim Mektebi'nde çalışmış, ardından Gazi Eğitim Enstitüsü müzik bölümünün başına geçmiş. Uzun yıllar burada müzik öğretmenleri yetiştirmiş, yani onun hikayesi bir konser salonundan çok sınıflarda devam etmiş. Edward öğretmenimizin çok sevdiğim şarkısı Dostluk'la Opus 1'in sonuna geliyoruz. TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Çocuk Koromuz huzurlarınızda.

0: Dostluk, TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Çocuk Koromuz seslendirdi. Eduard Zuckmayer'in ölümsüz klasiği bugün sizlerle paylaştığımız son eserdi. Ülkemizi ziyaret etmiş bestecilerimizin eserlerinden oluşan Opus 1 böylece sona erdi. Haftaya cumartesi yeniden Radyo 3'te buluşalım. Sevgiler, hoşça kalın.
1: Opus 1

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Radyo 3.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Tuğba Bezirgan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesaisi hafta sonu da sürüyor. Erdoğan bugün şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura törenine katılacak. Program Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İstanbul'da İsrail bağlantılı uluslararası dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 201 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 20 ülkeden 45 yabancı uyruklu bulunuyor. Gözaltına alınanlar arasında 9 İsrail vatandaşı da var. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski Silivri Başsavcısı ile cezaevi savcısı tutuklandı. Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı hakkında ise ev hapsi uygulamasına karar verildi. İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında aralarında ünlü isimlerin de olduğu 21 şüpheliden ikisi tutuklandı. Adliyeye sevk edilenlerden Sayat Zurnacı ve Aytaç Kart tutuklandı. Nilperi Şahinkaya, Hasan Şaş ve Muhammed Kahyaoğlu içinse adli kontrol hükümleri uygulandı. Ankara Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin 19. durağı olarak 9 gün boyunca kültür ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak. Festival kapsamında 42 farklı mekanda 518 etkinlik ve 50'den fazla lezzet noktası yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO'da Ankara'daki sergileri ziyaret ederek festivali açtı. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu illerden Rize'de sağanak etkili oldu. İyidere ve Pazar ilçelerinde yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Trabzon'da da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Ulaşımda aksamalar yaşandı. 51. Komando Tugay Komutanlığı'nın Tunceli'den Söke'ye konuşlandırılması Yunanistan'da paniğe yol açtı. Yunan basını haberi 2000 deneyimli Türk komandosu SİSAM'ın karşısına konuşlandırıldığı haberiyle duyurdu. Atina'nın gelişmeyi yakından takip ettiği belirtildi. Haberlerde ayrıca Türk Komando Tugay'ın muharebe tecrübesi mercek altına alındı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, İran merkezli Bank Melat'ın İstanbul'daki Türkiye Merkez Şubesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına karar verdi. Karar resmi gazetede yayınlandı. Suudi Arabistan'da Yemen'deki İran destekli

Husilerin oluşturduğu tehdit nedeniyle 8 noktada acil durum uyarısı yapıldı. Yemen ordusu da Mağrib'in güneyindeki Husi mevzilerini vurdu. Rusya'da milletvekili seçimlerinde oy verme işlemi sürüyor. Yaklaşık 111 milyon seçmenin oy kullanacağı seçimde sandıklar yarın kapanacak. Bu, Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana yapılan ilk Duma seçimi.

Trendyol Süper Lig'de 6. haftanın perdesi tek maçla açıldı. Kasımpaşa, Tümosan Konyaspor'u konuk etti. 90 dakika 0-0 beraber.

90'dan sonraya hoş geldiniz. Bir cumartesi gününde daha geçmişten bugüne uzanan bir müzik yolculuğuyla, 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızdayız. Bugün de dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsedeceğiz, o dönemin şarkılarını çalacağız ve o şarkıların öykülerini anlatacağız. Bugün programımızın açılışını 1995 yılından Cave ve Strange World'de yaptık. Her hafta olduğu gibi şimdi yine onun 10 yıl sonrasına gidiyoruz ve Come Together'la Eurythmics'i dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya. Teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu. 90'dan sonra başladı.

Sıkıntılı ve inişli çıkışlı ilişkiler için herkes ilginç tanımlar kullanır. Robin Wilson da bu tür ilişkileri başka bir kişisel felaket olarak tanımlamış ve bunu da grubu için yazdığı bir şarkıda anlatmış. O şarkı Gin Blossoms ve Until I Fall Away radyolarınızdaydı. Benzer bir tanımı aslında karşılıksız aşk içinde kullanabiliriz. Bu şarkıda da böyle bir hikaye var. İşte Alanis Morissette ve Closer Than You Might Believe.

The Weeknd ve kariyerine yakışır şekilde tarihe geçen bir videoyla müzeye veda eden Daft Punk işbirliği I Feel It Coming radyolarınızdaydı. Eskiden gizemli bir yıldızken

son yıllarda garip davranışlarıyla herkesi şaşırtan bir isimle devam ediyoruz şimdi 90'dan sonraya. İşte Britney Spears ve 2011 yılı şarkısı Criminal.

AHA elemanlarının müzik tarihinde yer edinmelerini sağlayan sadece şarkıları değil, en ince detayına kadar planladıkları ve uyguladıkları imaj çalışmaları da olabilir. Dinlediğimiz şarkı da AHA'nın 4. stüdyo albümündendi. East of the Sun, West of the Moon albümünden I Call Your Name'i dinledik. Albüm isimleri konusunda benzer bir ilginçlik The Cranberries için de geçerli. Herkes yapabiliyorsa biz neden yapmayalım ki diyerek yola çıktıkları 1993 albümü Everybody Else Is Doing So Why Can't We'ye gidiyoruz şimdi ve 90'dan sonra The Cranberries ile devam ediyor Dreams.

Dinex'iz hayranlarına sormaya kalksak sadece küçük bir grup bu şarkı için iddialı şeyler söyleyeceklerdir muhtemelen. Ama Michael Hutchence için durum pek de öyle değil. Hutchence 1990'daki bir röportajında modayı ve trendleri eleştiren bu şarkının yazdıkları en iyi şarkı olduğunu iddia etmiş. Dinex'iz ve o şarkı The Stairs radyolarınızdaydı. Yine 1990 yılından benzer şekilde kimilerine göre sıradan ama kimilerine göre çok önemli bir şarkı var şimdi 90'dan sonra da. İşte Tina Turner ve Foreign Affair.

90'dan sonra da 1999 yılından Crash and Burn'le Savage Garden radyolarınızdaydı. Her cumartesi 1990 yılıyla başlayan ve günümüze kadar devam eden zaman diliminin müzik hikayesiyle karşınızda oluyoruz. Dünyanın müziği, müziğin de biraz dünyayı değiştirdiği dönemden bahsediyoruz. O dönemin şarkılarını çalıyoruz ve onların öykülerini anlatıyoruz. Biz önümüzdeki haftada yine şarkıların tarihe düştüğü notlarla karşınızda olacağız. Bugünkü vedamız 1990 yılından geliyor ve World in Motion'la New Order'ı dinliyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Selim Karakaya, teknik yönetimde Mehmet Müyesseroğlu. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın. Well, some of the crowd are on the pitch. Well, some of the crowd are on the pitch.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Бароксаті.
1: TRT Radyo 3'ün değerli dinleyicileri, Barok Saati programına hoş geldiniz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Türkay Güner ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel bir cumartesi günü diliyoruz. Bugünkü programımızda Bach ailesi bestecilerine ayırdığımız program dizisinin 6. ve sonuncusu ile karşınızdayız. Bugün Johann Christoph Friedrich Bach'ın en büyük oğlu ve Johann Sebastian Bach'ın torunu Wilhelm Friedrich Ernst Bach'ı tanıyıp eserlerinden örnekler dinleyeceğiz. Wilhelm Friedrich Ernst Bach, 1759 ile 1845 yılları arasında yaşamış bir Alman besteci ve dedesinin 1750 yılındaki ölümünden 9 yıl sonra dünyaya gelmiş. Bach soy ismini taşıması bir müzisyen olarak çok iyi yetişmesi anlamına geldiği gibi bu soy isim ona da hayatında bazı kolaylıklar sağlamıştır. Şimdi söze biraz ara verelim ve Wilhelm Friedrich Ernst Bach'ın Do Majör Sinfoniyasını dinleyelim. Eseri şef Hermann Max yönetiminde Das Kleine Konzert Orkestrası seslendiriyor.

Wilhelm Friedrich, amcası Carl Philipp Emanuel Bach ve diğer amcası Johann Christian Bach'tan müzik eğitimi alıp iyi bir müzisyen olarak yetiştikten sonra Prusya Kralı 2. Frederick William'ın müzik direktörü oldu.

Sonra Londra'da yaşayan amcası Johann Christian'ın yanına gitti. Hatta amcası Londra'da öldüğünde yanında bulunuyordu. Şimdi yine söze biraz ara verelim ve bu defa da Wilhelm Friedrich Ernst Bach'ın Sol Majör Sinfoniyasını dinleyelim. Eseri yine şef Hermann Mex yönetimindeki Das Kleine Konzert Orkestrası seslendiriyor.

Ernst Bach'ın en dikkat çekici kompozisyonlarından biri 6 elin yer aldığı piyano konçertosu Dreyblatt idi. Şimdi de Wilhelm Friedrich Ernst Bach'ın Tokkatasını dinleyelim. Organist Michele Bocchini seslendiriyor.

Ernst Bach iki kez evlendi. Leipzig'teki Bach anıtının 23 Nisan 1843 yılında açılışı sırasında Ernst Bach, Robert Schumann ile tanıştı. Schumann daha sonra Ernst Bach'ı kar beyazı saçları ve etkileyici özellikleriyle 84 yıllık çok çevik yaşlı bir beyefendi olarak tanımladı. Şimdi de Wilhelm Friedrich Ernst Bach'ın İncil'den bir dua olan Vater Unser adlı eserini dinliyoruz. Şef Josef Zauk yönetimindeki kammer ansambl Partita Zürich eşliğinde soprano Helen Kepler, tenor Rudolf Löwenberger ve bas Craig Michael Mann seslendiriyor.

Böylece hem Wilhelm Friedrich Ernst Bach'a ayırdığımız bu haftaki Barok Saati programının hem de Bach ailesi bestecileri program dizimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yapımda Murat Aydoğdu, teknik yönetmen Türkay Güner ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya güzel bir cumartesi günü diliyorum ve sizlere Wilhelm Friedrich Ernst Bach'ın seksetiyle veda ediyoruz. Eseri Wein Concert Moskow seslendiriyor. Hoşçakalınız.

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Orman varlığımız ülke geleceğimiz için, gelecek kuşaklar için her şeyden daha değerli. Ormanlarımızı korumak, geleceğimizi korumak demek.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

ses örgüsü, müziğin dokusu,

Değerli dinleyenlerimiz, geçtiğimiz haftaki bölümümüze fark ettik ki ne zamandır org müziği dinlemiyoruz, dinletmiyoruz sizlere diye başlamış bu özel çalgı ve müziğini hiç beklenmedik bir yerden, isimden ve belki de hayret uyandıracak bir repertuardan örneklemiştik. Felix Mendelssohn Bartholdy'nin org sonatlarından dördüne Ulrich Böhme'nin ustalıklı yorumlarıyla kulak vermiştik. Org için ne denir bilirsiniz. Enstrümanların kraliçesi. Bu yakıştırma boşuna değil. Zira müzikal bir mucize, olağanüstü zengin tınılar ve icra imkanları sunan bir çalgı olması bir yana, mimarinin de ışıltılı bir komponenti, başlı başına bir mekanik harikasıdır bu heyula. Sayısız borusu, grift mekanizması, sadece piyano gibi ellerle, parmaklarla değil, ayaklarla kontrol edilen, devasa pedallarla da katmanlanan, icra olanaklarıyla eşsiz benzersiz bir müzik evrenidir aslına bakacak olursanız.

Bir uzay gemisinin kokpiti gibi alengirli kontrol paneliyle hem tek kişinin tasarrufunda bir orkestra hem de gaipten sesler üreten uhrevi bir sonorite menba gibi işlevselleştirilebilir bu çalgı. Kimi örneklerinde bu acayip mekanizmaya bir de davullar, ziller, çanlar ya da bambaşka mekanikler eklenebildiğinden kendine yeterliği tartışılmaz bir müzik tezgahı sunar bestecisine, icracısına. Buraya kadar iyi. Peki, bunca olanak hem de başat ses kaynağı havanın sürtünmesiyle titreşen borular olan bu çalgıda sayısız flüt, trompet, obua gibi silindirler yan yana dizili hazır dururken devasa cüssesinin yanına bir başına flüt gibi kompakt sıklet olarak hafif bir çalgı çıkarmak nasıl bir

strateji olabilir. İşte değerli dinleyenlerimiz, bugünkü yapımımız bu soruya birbirinden şık, ilginç cevaplar peşinde şekilleniyor. Flüt sanatçısı Evelyn Degen ve org ustası Matthias Goetting, bu istisnai kombinasyon için eser üretmeye davet ettikleri dostlarından gelen birbirinden renkli, son derece farklı çözüm önerileriyle zenginleşen bir repertuar kurmuşlar. Açıkçası bizi en çok sevindiren de bu isimler arasında değerli bir dostumuzun İzmir'de yıllardır yeni nesillere besteciliğin sırlarını, olanaklarını öğretmekte olan sempatik sanatçımız sevgili Füsun Köksal'ın ismini görmek oldu. Dahası bu son derece özel yapım Köksal'ın bestesiyle açılıyor. Flüt ve org için 4 parça. Flüt derken tek bir enstrümana değil, ailesine işaret ediliyor bu yapıtta. Bildiğimiz orkestra flütü, alto flüt ve bas flüt farklı sonoriteleriyle orgun masif ses örgüsü

Füsun Köksal'ın flüt, alto flüt, bas flüt ve org için dört parçasını Evelyn Degen ve Matthias Goiting'in ustalıklı yorumlarından dinledik. Sanatçılar şimdi de öncü besteci Hans Joachim Hespos'un Umflight Yes adlı çarpıcı eserini seslendirecek. Frisya lehçesiyle konmuş başlığı, flütlerin çevresinden dolanan bu yapıtta orgumuz küçümen pikolo flütle devasa kontrbas flüte yarenlik ediyor.

Öncü besteci Hans Joachim Hesse-Possun, Fly Ties adlı çarpıcı eserini pikola flüt ve kontrbas flütte Evelyn Degen ve Ork'ta Matthias Goetting'in titiz yorumlarından dinledik. Sanatçılar şimdi de efsanevi Ork bestecisi Juan Alain de Blin'in alto flüt, gong ve Ork için Yüz Yüze adlı eserini seslendirecek. Bu arada dinlediğimiz proje için bu değerli katkısını kıdemli bestecimizin 97 yaşında verdiğini de bir dipnot olarak düşelim.

20. yüzyıl org müziğine damga vuran isimlerden Juan Alain de Blé'nin dinlemekte olduğumuz ilginç proje için tam 97 yaşındayken yazdığı Altoflüt, Gong ve Org için Yüz Yüze adlı eserini Evelyn Degen ve Matthias Coetting'in yorumundan dinledik. Sevgili müzikseverler, TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Ses Örgüsü programındasınız. Yapımcınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli. Bugünkü yapımımızın odağında farklı flütler ve org için yazılmış sıra dışı eserler var. Biri hani espriler yapılır ya, mendil cebine sığan pikolo flütten bahsediyoruz tabii. Diğeri ise bir binanın mimarisinden ayrılamayan sayısız borusu ve alengirli mekanizmalarıyla org'dan bahsediyoruz. Şüphesiz bu iki bambaşka siklette çalgıyı bir arada kullanan özel mi özel eserler. Hele de sıradaki. Volker Hayn'ın Tanrı'nın Tüm Melekleri adlı yapıtında pikolo flüt, glissando flütü, kontrbas flüt, org ve kaydedilmiş materyal bir arada. Bu taşkın eseri yine solistlerimiz Evelyn Degen ve Matthias Göting'in yorumlarından dinliyoruz.

İstisnai besteci Volker Hayn'in Tanrı'nın Tüm Melekleri adlı yapıtında pikolo flüt, glissando flütü, kontrbas flüt, org ve kaydedilmiş materyal bir aradaydı. Bu sıra dışı eseri solistlerimiz Everin Degen ve Matthias Koiting'in yorumlarından dinledik. Kalan süremizde sanatçılarımız genç besteci Anda Kriyezu'nun kontrbas flüt, org ve kaydedilmiş materyal için "Çehre başka bir yüzün karşısında duran satıhtır" şeklinde çevrilebilecek başlığıyla karanlık yapıtından bir kesit seslendirecek. Bu koyu ve derinlikli eserle sizlere veda ederken, haftaya aynı gün ve saatte daha güzel ve barışçıl bir dünyada tekrar buluşabilmek dileğiyle her zamanki kapanış anonsumuzu yapıp huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Ses örgüsünden sorumlu yapımcınız, TRT Radyo 3'ten tanıdığınız Alper Maral ve mikrofonda ben Ebru Erkekli, her zamanki gibi her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Hoşça kalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Değerli dinleyenler, Rus operasında oldukça önemli bir yere sahip bir sahne eseriyle karşınızdayız. Ankara Radyosu yapımı olan programın bu haftaki konusu 19. yüzyıl Rus bestecilerinden Alexander Dargamışski'nin Rusalka Operası. Rus yazar Alexander Pushkin'in aynı adlı yarım kalmış dramatik şiirinden esinlenerek yazılan opera, genç bir kızın sevdiği adam uğruna kendi canına kıymasını ve Slav mitolojisinde göl ve nehirlerde yaşayan gizemli varlık Rusalka'ya dönüşmesini anlatan bir sahne eseri. Dilerseniz Rus operasının bu seçkin eserini tanıtmadan önce eserin bestecisinin sanat hayatına dair bazı notlar aktaralım. Alexander Dargamışski 1813 yılında Tula bölgesinde dünyaya gelir. Çok küçük yaşlarda müziğe olan yeteneği keşfedilen geleceğin bestecisinin yaşamındaki en büyük dönüm noktası Rus ulusal müzik ekolünün kurucularından Mikhail Glinka ile tanışması olur. Sanatçının Çar İçin Hayat operasının provalarını izleyen Dargamışski, Rus kültürünü temel alan özgün bir sahne eseri besteleme düşüncesini benimser. Böylece kompozitör 1839'da ilk operası Esmeralda'yı kaleme alır. 1856 yılında premieri gerçekleştirilen ikinci operası Rusalka, dönemin İtalyan operasının güçlü etkisi altındaki sanatseverlerin esere yönelik eleştirileri nedeniyle 11. temsili sonrasında repertuardan uzun bir süreliğine kaldırılır. Ancak eserin ilk yıllardaki şanssızlığı, Dargamışski'nin Rus opera sanatına getirdiği yeniliklerin değerini gölgelemeyecektir. Bu yeniliklerden biri de melodik resitatif tekniği. Operada insan konuşmasının doğal tonlamasının müziğe uyarlanması, bir başka deyişle cümle nasıl söyleniyorsa müziğin de o tonlamaya uyum sağlaması. Değerli müzikseverler, Pushkin'in olay örgüsüne sadık kalan besteci, operada eksik kalan sahneleri ekler ve final sahnesini kendisi yazar. Opera, ana hatlarıyla bir peri masalından çok aşk, İhanet ve intikam üçlemesiyle oluşturulan toplumsal ve psikolojik bir drama. Dört perdeden oluşan eser Rusça. Rusalka'daki roller ve bu rolleri canlandıran sanatçılar şöyle: Natasha, Yevelina Dabrachova, soprano, değirmenci, Harutyun Koçinyan, bas, prens, Vsevolod Grivnov, tenor, prenses, Marina Prudenskaya, mezzosoprano, Olga, Yelena Brulyova, soprano, avcı, Andrei Telegin, bas, orkestra ve koro, Batı Almanya Radyo Evi Koro ve Orkestrası, şef, Mikhail Yurovski. Operadan bölümleri dinlemeden önce eserin olay örgüsünü anlatmaya başlayalım. Hikaye, Dnieper Nehri kıyısındaki bir değirmende başlar. Değirmencinin kızı Natasha, tutkuyla sevdiği prensi beklemektedir. Babası kızına evlilik konusunda öğütler verirken prens gelir, ancak bu bir veda ziyaretidir. Çünkü prens bir soylu ailenin kızıyla evlenecektir. Natasha yaşadığı yıkımın ardından karnındaki bebeğiyle kendini Dnieper'in sularına bırakır. Alexander Dargamışski'nin Rusalka Su Perisi operasından bölümleri dinliyoruz.

TRT Radyo 3'te Alexander Dırgamışski'nin Rusalka operasından bölümleri dinliyorsunuz. Prensin düğün kutlamaları sürerken nehirde bir genç kızın boğulduğu haberi ulaşır. Tam o sırada Natasha'nın uzaklardan yankılanan çığlığı bütün salonun neşesini bir anda hüzne çevirir. Aradan yıllar geçer. Prens her gün Dnieper Nehri'nin kıyısına giderek kaybettiği aşkı Natasha'yı hatırlar. Bir gün karşısına aklını yitirmiş olan değirmenci çıkar ve hışımla prense saldırır. Ancak prens kurtulmayı başarır. Artık bir su perisine dönüşmüş olan Natasha, sular altındaki sarayında küçük kızıyla birlikte yaşamaktadır. Kızını prensi nehrin kıyısına çekmesi için gönderir. Prens eski aşkının hatırasıyla bu çağrıya kapılır. Sonunda yaşlı değirmenci prensi nehrin sularına iter. Rusalkalar prensin cansız bedenini suyun altındaki saraya

TRT Radyo 3'te Sibirya'dan Karpatlara programında Rus besteci Aleksandr Dargamışski'nin Rusalka operasından bölümlerle karşınızdaydık. Mikhail Yurovski yönetimindeki Batı Almanya Radyo Evi Koro ve Orkestrası ses sanatçılarına eşlik ettiler. Yapımcınız ben Volkan Koray Aytürk, ses kayıtta Semahat Şallı ve teknik yapımda Ahmet Engin. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz. Esen kalın.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Radyo 3. Yankılı Sokak. Hazırlayan ve sunan Can Karadoğan.

Merhaba sevgili dinleyenler, Yankı Sokağa hoş geldiniz. Bugünkü yayınımıza Hollanda'dan Rosemary and Garlic ile başlıyoruz. Anne van den Hoorn ve Dos Molenaars'ın kurduğu ikili, 2015 tarihli The Kingfisher EP'sinde akustik folk ile geniş atmosferik ses alanlarını bir araya getiriyor. Bir gitar arpejinin çevresinde kurulan sade düzenleme, Anne van den Hoorn'un dingin vokaline bolca alan bırakıyor. Rosemary and Garlic'ten dinliyoruz, The Dancers.

0: Rosemary and Garlic'ten dinledik The Dancers. Şimdi İngiltere'ye uzanıyoruz. Sting'in 2013 tarihli The Last Ship albümü, çocukluğunu geçirdiği Newcastle yakınlarındaki Wallsend'in gemi inşa kültüründen ve aynı adlı müzikal için yazdığı şarkılardan doğuyor. Şimdi dinleyeceğimiz şarkı gösterişli bir aşk ilanından çok, yalnız iki insan arasında neredeyse gündelik bir teklif gibi ilerliyor. Küçük ölçekli düzenleme ve Sting'in konuşmaya yaklaşan vokali de bu duyguyu güçlendiriyor. Büyük vaatler yerine birlikte kurulabilecek sıradan bir hayat. Sting'den dinliyoruz Practical Arrangement.
1: Am I asking for the moon? Is it really so implausible that you and I could soon come to some kind of arrangement? I'm not asking for

Sting'den dinledik Practical Arrangement. Şimdi ABD'ye geçiyoruz ama sırada biraz farklı bir grup var. Daisy Jones and the Six aslında Taylor Jenkins Reid'in romanı ve ardından çekilen aynı isimli televizyon dizisi için yaratılmış hayali bir rock grubu. Buna karşılık 2023 tarihli Aurora gerçek bir albüm gibi kaydedildi. Prodüktör koltuğunda ve şarkıların bestelerinde Blake Mills var. Kayıtların önemli bölümü Los Angeles'taki efsanevi Sound City Studios'ta yapıldı. Dinleyeceğimiz parçada dizinin başrol oyuncuları Sam Claflin ve Elvis Presley'in torunu Riley Keough'un vokallerinin çevresinde Blake Mills'in gitar, bas ve klavyeleriyle Kane Richard'ın davulları var. 1970'lerin California rock dünyasını taklit etmekten çok onu bugünden yeniden kuran Daisy Jones and the Six'ten dinliyoruz. Let Me Down Easy.

Daisy Jones and the Six'ten dinledik Let Me Down Easy. Şimdi Blonde Redhead ile devam ediyoruz. Grubun 2004 tarihli Misery is a Butterfly albümünün arkasında Kazuo Makino'nun geçirdiği ciddi bir at kazasının da gölgesi var. Aylar süren iyileşme döneminin izleri albümün sözlerine ve atmosferine yansıyor. Çalacağımız parça da kazayla en doğrudan ilişkilendirilen parçalardan biri. Önceki albümlerin sert gitarlarının yanına bu kez keman, viola, cello ve klavsen gibi renkler ekleniyor. Açılıştaki yaylı düzenlemesiyle daha ilk saniyelerde bunun alışılmış bir rock kaydı olmadığını hissettiren Blonde Redhead'den dinliyoruz Elephant Woman.

Blonde Redhead'den dinledik Elephant Woman. Şimdi ABD'de kalıyoruz. Fleet Foxes'ın 2008 tarihli kendi adını taşıyan ilk albümü çok sesli vokal harmonilerini folk ve Amerikan pastoral müzik geleneğiyle bir araya getiriyor. Seçtiğimiz parça sakin bir gitar ve vokal dünyasından başlayıp davullar ve vokal katmanlarıyla giderek büyüyor. Robin Pecknold'un sözlerinde korumak, uzaklaşmak ve geri dönmek gibi duygular birbirine karışırken düzenleme de küçük bir folk şarkısından daha geniş bir ses alanına doğru açılıyor. Fleet Foxes'dan dinliyoruz Your Protector.

Fleet Foxes'dan dinledik Your Protector. Şimdi Norveç'e ve Susan Zündfer'ın 2015 tarihli Ten Love Songs albümüne gidiyoruz. Sıradaki parça 10 dakikayı aşan süresiyle aslında tek bir şarkıdan çok birkaç bölümden oluşan küçük bir eser gibi. Zündfer parçayı başlangıçta yalnız bir piyano baladı olarak yazmış, daha sonra synthesizer, gitar ve büyük bir yaylı düzenlemesi ekleyerek genişletmiş. Özellikle ikinci yarıya dikkat. Şarkı giderek pop dünyasından uzaklaşıp piyano ve yaylıların öne çıktığı neredeyse çağdaş klasik bir alana geçiyor. Zündfer bu bölümün yaylılarını hazırlarken Philip Glass'ın müziğinden yararlandığını da anlatıyor. Susanne Zündfer'den dinliyoruz Memorial.

Suzanne Zündfer'den dinledik Memorial. Şimdi ABD'ye dönüyoruz. Jessica Larrabee'nin projesi She Keeps Bees, 2014 tarihli Eight Houses albümünde blues kökenli gitarları, ağır ritimleri ve

oldukça çıplak bir kayıt anlayışını bir araya getiriyor. Seçtiğimiz parçada da az sayıda unsurla güçlü bir gerilim kuruluyor. Gitarın bıraktığı boşluklar en az çalınan notalar kadar önemli hale geliyor. Jessica Larrabee'nin sesi ise parçanın merkezinde süslenmeden ve neredeyse fiziksel bir yakınlıkta duruyor. She Keeps Bees'den dinliyoruz. Alm.

She Keeps Bees'den dinledik Owl. Şimdi 1960'ların Amerika'sına gidiyoruz. Noel Coward'ın 1932 yılında yazdığı şimdi dinleyeceğimiz şarkı yıllar içinde caz ve pop repertuarının klasiklerinden birine dönüştü. Dinah Washington'ın yorumunda ise şarkının teatral kökeni blues ve caz vokal geleneğiyle buluşuyor. Washington cümlelerin zamanlamasıyla sürekli oynuyor, orkestranın üzerine yerleşmek yerine bazen ritmin biraz gerisinde kalarak sözlere konuşuyormuş hissi veriyor. Dinah Washington'dan dinliyoruz, Mad About the Boy.

Dinah Washington'dan dinledik Mad About The Boy. Şimdi Türkiye'ye 1976 yılına dönüyoruz. Nilüfer'in Selam Söyle albümünden çalacağımız bu parça 70'ler Türk popunun güçlü melodik anlatımını Nilüfer'in genç ama son derece kontrollü vokaliyle buluşturuyor. Ülkü Aker'in sözleri ayrılığı büyük bir dramatik jestten çok geride kalan son bir dilek üzerinden anlatıyor. Onlu Tunç'un düzenlemesiyle Nilüfer'den dinliyoruz Son Arzum.

Nilüfer'den dinledik Son Arzum. Şimdi İngiltere'ye uzanıyoruz. Star Sailor'ın 2001 tarihli ilk albümü Love Is Here, James Walsh'ın vokalini piyano ve gitar merkezli oldukça doğrudan bir rock prodüksiyonun içine yerleştiriyor. Şimdi dinleyeceğimiz parça ise başlığının da işaret ettiği gibi alkol bağımlılığının bir aile içinde bıraktığı izlere bakıyor. Piyano ile başlayan düzenlemenin giderek genişlemesi ve Walsh'ın vokalinin kontrollü başlayıp yükselmesi şarkının duygusal ağırlığını doğrudan müziğin dinamiğine taşıyor. Star Sailor'dan dinliyoruz, Alcoholic.

Star Sailor'dan dinledik Alcoholic. Şimdi Las Vegas'a geçiyoruz. The Killers 2006 tarihli Sam's Town albümünde ilk albümlerinin parlak synthesizer dünyasını daha büyük gitarlar ve Amerikan rock geleneğiyle birleştiriyor. Bu albümden seçtiğimiz parça ise bu iki dönemin tam ortasında duruyor. Synthesizer melodisi, gitarlar ve Brandon Flowers'ın genişleyen vokali aynı anda hem nostaljik hem de büyük ölçekli bir ses yaratıyor. Şarkıda küçük bir kasabadan çıkma arzusu ile geride bırakılanlara duyulan bağlılık yan yana duruyor. The Killers'dan dinliyoruz, Read My Mind.

The Killers'dan dinledik Read My Mind. Şimdi yeniden İngiltere'deyiz. Piano Magic'in 2009 tarihli Ovations albümünün konukları arasında Dead Can Dance'den Brendan Perry ile Peter Ulrich de bulunuyor. Dinleyeceğimiz parçada Brendan Perry'nin o hemen tanınan vokali var. Piano Magic ve Brendan Perry'den dinliyoruz. You Never Loved This City.

Piano Magic ve Brandon Perry'den dinledik You Never Loved This City. Bu haftaki Yankı Sokağın sonunda şehrimiz İstanbul'a dönüyoruz. Adamların 2016 tarihli Rüyalarda Buruşmuşuz albümünden çalacağımız parça, grubun gündelik konuşma diliyle şiirsel imgeleri yan yana getiren söz dünyasının güzel örneklerinden biri. Şarkıda çocukluktan kalan mahalle görüntüleri, eski yazların kokusu, trenler ve yönünü kaybetme hissi birbirine karışıyor. Başlangıçtaki ben, sen, o, bu, şu kalabalığı sonunda tek bir yere varıyor, ortada kalmaya. Adamlardan dinliyoruz, orada ortada. Haftaya aynı gün ve saatte yine yankılı bir sokakta buluşmak üzere, hoşça kalın.

Toplumumuzu ulus yapan en önemli yapı taşlarından biridir Türkçemiz. Bin yılları aşan geçmişiyle zengin söz varlığı, güçlü anlatım olanakları, tadı ve ahengiyle bir dünya dilidir. Ata armağanı, ortak mirasımız olan Türkçe, ezelden ebede var olacaktır.

0: Radyo 3.
1: Saat 17.
0: Haberler.
1: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehit yakınlarıyla Gazi ve Gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Erdoğan, terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması için gereken her türlü adımı kararlılıkla atacağız dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin devlet projesi olduğunu vurguladı. Şehitlerimizin ruhlarını incitecek hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Eylül Gaziler Günü'nü tebrik etti. Erdoğan mesajını en sosyal hesabından paylaştı. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Güney Kıbrıs Rum yönetimini sert dille eleştirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yeni Atatürk Stadyumu ve spor kompleksinin tanıtım töreninde konuşan Yılmaz, insani işbirliklerinde bile adım atmıyorlar ancak çözüm istediklerini söylüyorlar. Uluslararası kamuoyunun da biraz uyanması gerekiyor dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye'nin PISA yönetiminin önerisiyle dersliklerde cep telefonu yasağının uygulandığı ilk ülkelerden olduğunu belirtti. Bu yıl kayıt döneminde sahte adres beyanlarının önüne geçildiğini vurguladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, terörsüz Türkiye sürecinin güçlü ailelerin taşıdığı kardeşlik ruhu üzerinde yükseleceğini söyledi. Şehit yakınlarıyla Gazi ve Gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuşan Göktaş, kalkınma ve refah ülkemizin her köşesine yayılacak dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, son yıllarda yapılan yatırımları anlattı. Bugüne kadar hayata geçirilen ulaştırma projelerinin büyüme ve istihdama sunduğu katkıya dikkat çekti. Raylı sistemlerde neredeyse her şeyi milli imkanlarla yapabiliyoruz dedi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski Silivri Başsavcısıyla eski cezaevi savcısı tutuklandı. Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı hakkında ise ev hapsi uygulanmasına karar verildi. Ankara merkezde 15 ilde FETÖ'nün katalog evlilik yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 15'i tutuklandı. Gizli katalog evlilik yapılanmasının tespitine ilişkin çalışmalar devam ediyor. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu illerden Rize'de sağanak etkili oldu. İyidere ve Pazar ilçelerinde yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Trabzon'da da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, taşkınların yaşandığı Rize'de inceleme

ilerde bulundu. 112 aracılığıyla gelen ihbarların hepsine müdahale edildi dedi. AFAD Başkanı sağanağın etkili olduğu Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de 1096 personelin sahada olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanlığı Deniz Kurdu 1 tatbikatının yarın başlayacağını açıkladı. Bakanlık tatbikatı Mavi Vatan'ın Deniz Kurdu zamanı başlığıyla duyurdu. İstanbul'da zehir tacirlerinin imalathanesine baskın düzenlendi. Operasyonda 300 kilogram uyuşturucu ve 520 kilogram kimyasal katkı maddesine el kondu. İki şüpheli gözaltına alındı. Yemen'de tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. Yemen ordusu Marib'in güneyindeki Husi mevzilerini vurdu. Suudi Arabistan'da da Husilerin saldırı ihtimali nedeniyle 8 noktada ilan edilen kırmızı alarm sona erdirildi. Hemen ardından başkent Riyad'daki havalimanı yakınlarında patlama oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi. İran İçişleri Bakanlığı, Tahran-Washington hattında diplomatik çabaların sürdüğünü duyurdu. Karşılıklı açıklamalar dikkat çekerken, ABD basını savaşta Pentagon'un açıkladığından daha fazla ABD askerinin öldüğünü iddia etti. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Moskova, Ukrayna'da 5 yerleşim biriminin de ele geçirildiğini duyurdu. Putin ise dikkat çekici bir açıklamayla bazı Avrupalı liderlerin Rusya ile savaşa hazırlandığını öne sürdü. Haberleri sunduk.

0: Mais.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından, Garaj programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı bugünkü bölümümüzde Foo Fighters, Bush, Chris Cornell, Arctic Monkeys, Cage the Elephant, Death Cab for Cutie, Judas Priest, Paul Di'Anno ve Accept sizler için

1992 yılında kurulan, 2002 yılında dağılan ve 2010 yılında tekrar bir araya gelen İngiliz topluluk Bush, 1996 yılında yayımladığı Amerika Billboard 200 listesinde bir numaraya kadar yükselen Razorblade Suitcase albümünden Greedy Fly ile TRT Radyo 3 frekanslarında.

Bush gibi dağılıp tekrar bir araya gelen ama Bush gibi kariyerine devam edemeyip tekrar dağılan Amerikalı topluluk Creed, 2001 yılında müzikseverlerin beğenisine sunduğu Weathered albümünden My Sacrifice isimli hitiyle garajda.

Soundgarden ve Audioslave gruplarının büyük vokalisti, grunge türünün en önemli müzisyenlerinden biri olan Chris Cornell, 2007 yılında yayımladığı Carry On isimli albümünden Arms Around Your Love isimli teklisiyle radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te Garaj Rock adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz Garaj Rock'a mesajlarınızı bekliyoruz. Garajın ikinci bölümünde rock dünyasının farklı bir manzarasına bakmak için yola çıkıyoruz. Çağımızın en büyük gruplarından biri olan Arctic Monkeys, Arabella isimli hitinin Live at the Royal Albert Hall isimli konser albümündeki kaydıyla radyolarınızda.

90'lı yılların ortalarında müzik dünyasına adım atan İskoç topluluk Biffy Clyro günümüze kadar 10 tane albüm yayımladı. Biffy Clyro 2013 yılında müzikseverlerle paylaştığı Opposites isimli 6. albümünden Sounds Like Balance isimli teklisiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

Alternatif ve indie rock türünün Shook grubu Amerikalı Cash the Elephant lise yıllarından itibaren beraber müzik yapan müzisyenlerden oluşuyor. 2008 yılında debut albümünü yayımlayan topluluk 2024 yılında piyasaya sürülen Neon Pill isimli albümünden Rainbow isimli teklisiyle Garaj'da.

for Cutie basamakları birer birer çıkan ve sonuçta tüm dünyada tanınan bir grup oldu. Indie Rock'ın çekici grubu Dead Cab for Cutie, Kintsugi albümünden Little Wonder'la radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, Garaj programı hakkında düşüncelerinizi, eleştirilerinizi, önerilerinizi ve isteklerinizi sosyal paylaşım sitesi X'te TRT Radyo 3 adresine gönderebilirsiniz. X adresimiz TRT Radyo 3'e mesajlarınızı bekliyoruz. Garajın son bölümünde arkamıza yaslanıyor, koltuklarımıza sıkı sıkı tutunuyoruz. Türünün efsane gruplarından biri olan Judas Priest, 2024 yılında yayımladığı Invisible Shield albümünden Gates of Hell isimli teklisiyle radyolarınızda.

Artık aramızda olmasa da efsane olmaya devam eden heavy metal türünün en büyük vokallerinden ve müzisyenlerinden biri olan Ozzy Osbourne, 1983 yılında yayımladığı solo kariyerinin 3. albümüne adını veren Bark at the Moon isimli hitiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Garaj burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Ahmet Kurt adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir cumartesi akşamı diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı bekliyoruz. Sizlere Accept'la veda ediyoruz. The Abyss, müziksiz kalmayın, hoşça kalın.

0: Rakosfer.
1: Merhaba değerli müzikseverler, burası TRT Radyo 3, Rakosfer'desiniz. Bu akşam karışık bir listeyle yanınızdayız. Ben Sena Özden, mikrofondayım. İlk şarkı Flashdance filminin soundtrackinden. Michael Cimbello ile tanıyıp dinlediğimiz şarkıyı 2019'da Moonglow albümünde yeniden yorumlayan Avantasia'dan dinleyeceğiz. Maniac.

Bize TRT Radyo 3 sosyal medya sayfalarımızdan ulaşabilirsiniz değerli dinleyicilerimiz. Programımızla ilgili düşüncelerinizi ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Sırada bir dinleyicimizin seçimi var. Bir The Rolling Stones klasiği fakat bir farkla, Glenn Tipton yorumuyla, Painted Black.

Accept 16. stüdyo albümü Too Mean To Die'yi 2021'de yayımlamıştı. Albümde sonradan klasikleşeceğine inandığım The Best Is Yet To Come, Too Mean To Die, Zombie Apocalypse ve şimdi dinleyeceğimiz The Undertaker gibi harika şarkılar bulunuyordu.

Metallica'nın 1999'da San Francisco Senfoni Orkestrası ile birlikte yorumladığı şarkılarından oluşan SNM albümünden dinliyoruz No Leaf Clover.

Pop sanatçısı Tanita Tikaram'ın en büyük uluslararası başarısı 1988'de çıkardığı Twist in My Sobriety olmuştu. Biz elbette bu şarkıyı kendi tarzımızda dinleyeceğiz. Norveçli gotik metal grubu Sirenia şimdi radyolarınızda.

Bu akşamki listemizde yer alan bir diğer büyük pop klasiği ABBA'ya 1980 yılına ait bir dinleyicimizin seçimiyle Lay All Your Love On Me'yi 2008'de yeniden yorumlayan Evan Teja'dan dinleyeceğiz.

Arda arda iki harika eser dinleyeceğiz. Önce No Escape From Now'la Ozzy Osbourne ve hemen ardından Wolf Hoffman TRT Radyo 3 frekanslarında.

TRT Radyo 3'te bir Rakosferi daha birlikte Yngwie Malmsteen'den Purple Haze'le bitiriyoruz değerli dinleyicilerimiz. Rakosferi ben Sena Özden hazırlayıp sundum. Sesimizi sizlere Tamer Yılmaz ulaştırdı. Yeniden görüşmek üzere. İyi akşamlar, iyi hafta sonları.

0: Radyo 3.
1: Cazın öteki kahramanları, aranjörler. Hazırlayan ve sunan Hülya Tunça.
2: Sevgili dinleyiciler, geçen programlarda sizlere davulcu, besteci, aranjör ve orkestra şefi Can Holunbek'in çok sevilen şarkılar dizisinden 2013 yılına ait Songs I Like A Lot ve 2015 yılında yayınlanan Songs We Like A Lot albümlerini sunmuştum. Üçlemenin sonuncusu Songs You Like A Lot 2020 yılında yayınlandı. Yine bu albümü de HR Big Band diye de bilinen Frankfurt Radyosu Büyük Orkestrası ile kaydetti. Bu albümde de vokallerde Katie McGarry ve Theo Blackman yer alıyor. Piyanist ve orkçu Gary Versace yine albümün konuğu. Holunbek, Gözde pop rock parçalarını büyük orkestra için düzenleyerek başka bir boyuta taşıyor. Albüm gerek modern düzenlemeler gerek yorum açısından sıra dışı bir çalışma. Songs You Like A Lot albümünü dinlemeye Joni Mitchell'ın 1971 yılına ait Blue albümünden aynı adlı parçasıyla başlıyoruz. Holunbek'in modern düzenlemesinde solistler, klarnette Oliver Light, orkta Gary Versace, vokalde Theo Blackman. Önce özgün parçadan kısa bir bölüm ve ardından düzenlemesini dinliyoruz.

John Hollenbeck'in düzenlemesiyle Joni Mitchell'ın Blue adlı parçasını dinledik. Klarnette Oliver Light, Ork'ta Gary Versace, Vokal'de Theo Blackman ve Hollenbeck yönetimindeki Frankfurt Radyosu Büyük Orkestrası seslendirdi. Hollenbeck'in Songs You Like A Lot albümü için düzenlediği gözde parçalardan biri de Bee Gees'e ait. 1977 yılında yayınlanan Saturday Night Fever albümünden How Deep Is Your Love?

ve işte Can Hollenbeck'in düzenlemesi. Tenor saksafonda Stephen Weber, vokallerde Katie McGarry ve Theo Blackman. TRT Radyo 3'te İstanbul Radyosu yapımı Caz'ın Öteki Kahramanları aranjörler devam ediyor.

James Taylor'ın 1970 yılında gözde olan Fire and Rain adlı parçasını bazı dinleyicilerimiz hemen anımsayacaklardır. Belki de en sevilen parçalarındandır. John Holmberg'in sound evreninde bakın nasıl yorumlanıyor. Bass'ta Hans Klavichny, trombonda Christian Jaksö, vokalde Katie McGee

John Holmberg'in düzenlemesiyle dinledik bu James Taylor parçasını, Fire and Rain. Holmberg'in usta aranjörlüğünü en iyi yansıtan düzenlemesi ise Peter Gabriel'ın 1986 yılında yayınladığı Soul albümünde Kate Bush'la söylediği Don't Give Up. Önce kısaca özgün parça, ardından Holmberg'in düzenlemesi. Trompette Axel Schlosser, vokallerde Katie McGarry ve Theo Blackman.

0: Trompette Axel Schlosser, vokallerde Katie McGarry, Terry Blackman ve John Hollenbeck'in yönetimindeki Frankfurt Radyosu Büyük Orkestrası'nın müthiş yorumuyla dinledik. Peter Gabriel'in parçası Don't Give Up. Hollenbeck, Songs You Like A Lot albümü için bir film temasını da düzenlemiş. Leslie Bricus ve Anthony Newley'in 1971 yılında Willy Wonka and the Chocolate Factory için yazdığı Pure Imagination filmde Jim Wilder söylüyordu. Önce özgün parça, ardından müthiş düzenlemesi ve yorumu. Piyanoda Geri Versace, vokalde Theo Blackman.
1: Hold your breath, make a wish, count to three. Come with me and you'll

Pure Imagination. Piyanoda Gary Versace, vokalde Theo Blackman ve John Hollenbeck yönetimindeki Frankfurt Radyosu Büyük Orkestrası seslendirdi. Hollenbeck'in 2020 yılında yayınlanan Songs You Like A Lot albümü için düzenlediği son parça, The Beach Boys'un 1966 yılına ait Pet Sounds albümünden Brian Wilson, Tony Asher'ın şarkısı God Only Knows.

ve Can Hollenbeck'in Knows Only God adıyla sıra dışı düzenlemesi. Davulda Jean-Paul Hochstetter, vokallerde Katie McGarry, Theo Blackman.

0: Can Hollenbeck'in Frankfurt Radyosu Büyük Orkestrası'yla 2020 yılında yayınladığı Songs You Like A Lot albümünden son olarak The Beach Boys'un parçasını dinledik. Knows Only God ya da God Only Knows. Gelecek hafta da Can Hollenbeck'in çalışmalarını dinlemeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.
1: Hülya Tunçak'ın hazırlayıp sunduğu Caz'ın Öteki Kahramanları, aranjörler sona erdi.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hepinize merhaba sevgili dinleyenler. Mikrofonun başında programı hazırlayan ben Gökçe Bilgiç. Önümüzdeki bir saat boyunca sinema dünyasından gelişmeleri konuşacağız. Haftanın yeni filmlerine göz atacağız ve elbette birbirinden güzel film müzikleri dinleyeceğiz. Açılışımızı bu hafta vizyona giren sıra dışı bir filmle yapalım. Macar yönetmen George Pyfi'nin yönettiği Tavuk. Endüstriyel bir çiftlikte kafesinden kaçarak özgürlüğe koşan bir tavuğun hikayesini anlatıyor. Her ne kadar bir animasyon da olsa konusu itibariyle 2005 yapımı Madagaskar filmini getiriyor akla. Orada da kafeslerinden ve hayvanat bahçesinden kaçarak özgürlüğün peşine düşen bir grup hayvanın hikayesini izlemiştik. Filmin müziklerinden önce bir Vangelis bestesi, Chariots of Fire. Ardından Earth, Wind and Fire'dan Boogie Wonderland ve Bee Gees'in zamansız şarkısı Stayin' Alive radyolarınızda.

Dün vizyona giren bir diğer film, başrollerini Ethan Hawke ve Russell Crowe'un paylaştığı The Weight. Hikaye 1933 yılında geçiyor. Özgürlüğü karşılığında tonlarca altını Oregon'un vahşi doğasında taşımayı kabul eden bir savaş gazisinin tehlikeli yolculuğunu izliyoruz. The Weight'in kanun dışı karakterleri ve Amerika'nın uçsuz bucaksız coğrafyasında geçen yolculuğu, 1969 yapımı Easy Rider'ı getiriyor akla. Easy Rider, Amerika'yı motosikletiyle boydan boya arşınlayan

iki adamın özgürlük arayışını anlatıyordu. Filmin unutulmaz soundtrack albümüyle devam edelim. Steppenwolf grubu performansıyla The Pusher, Smith'ten The Weight ve Jimi Hendrix Experience If Six Was Nine radyolarınızda.

Aksiyon ve komedi seviyorsanız her iki türün de bir araya geldiği bir film var vizyonda. Sınırsız. Başrolü Ellen Richson ve Owen Wilson paylaşıyor. Film, hasta bir çocuğun hayatını kurtaracak organı hastaneye ulaştırmakla görevlendirilen eski bir askerin hikayesini anlatıyor. Organın peşindeki bir suç örgütü devreye girince basit görünen teslimat tehlikeli bir hayatta kalma mücadelesine dönüyor. Filmin müziklerinden Bryan Adams performansıyla Run to You, The Allman Brothers Band'den Midnight Rider ve Logan Pringle performansıyla Until I See You radyolarınızda.

Oyuncu kadrosuyla dikkat çeken bir film var vizyonda, Kehanet. Başrolleri Chris Evans, Anya Taylor-Joy ve Selma Hayek paylaşıyor. Film, Yanardağ yakınlarında düzenlenen zengin insanlarla dolu bir yardım galasının gizemli bir grubun baskınıyla kaosa sürüklenmesini anlatıyor. Aksiyon ve kara mizahı bir araya getiren bu filme atmosferine çok uygun şarkılar eşlik ediyor. Seron performansıyla Supernature ve Generation grubuyla Yanis Filipakis düeti Love and Tears radyolarınızda.

Vizyondaki filmlerin ardından sinema dünyasından güncel gelişmelere de göz atalım. 83. Venedik Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Venedik'in en büyük ödülü olan Altın Aslan, Danimarkalı yönetmen Mael Tuyi'nin Woman Unknown filmine verildi. Başrol oyuncusu Mathilde Arcel de bu filmdeki performansıyla en iyi kadın oyuncu dalında ödüle layık görüldü. Festivalde en iyi erkek oyuncu ödülü ise

Horse Nine filmindeki performansıyla John Malkovich'e verildi. 72 yaşındaki Malkovich kariyerindeki sayısız başarıya Venedik'ten bir Volpi kupası da eklemiş oldu. Wild Horse Nine filminden şarkılar dinleyeceğiz şimdi. Lynyrd Skynyrd performansıyla Sweet Home Alabama ve Steely Dan'den Reelin' in the Years radyolarınızda.

0: Beyaz Perde'nin ritminde bu haftanın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Gökçe Bilgiç. Haftaya vizyondaki yeni filmler, sinema dünyasından gelişmeler ve keyifli şarkılarla bizler yeniden burada TRT Radyo 3'te olacağız. Hepinize güzel bir hafta sonu dileriz. Şimdilik hoşça kalın.
1: Beyaz Perde'nin ritmi.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

0: Alfa Rank. Hazırlayan ve sunan Osman Yüksel.
1: TRT İstanbul Radyosu'ndan merhaba, Alfa Rank başladı. Her hafta olduğu gibi bu programda alfabeden bir harf seçiyoruz ve o harfle başlayan rock gruplarını, sanatçıları sizinle buluşturuyoruz. Bugünkü harfimiz J. Amerikalı gitar virtüözü ve besteci Jason Becker bugün J harfinden seçtiğimiz ilk isim. 1980'lerin sonunda hem Kakafoni grubuyla hem de solo albümleriyle neoklasik metal tarzının en parlak dehalarından biri olarak adını duyuran Jason Becker, henüz 20 yaşındayken David Lee Roth'un grubuna seçilerek kariyerinin zirvesine adım atmıştı. Tam bu dönemde ALS hastalığına yakalanan ve zamanla hareketle konuşma yetisini tamamen kaybeden sanatçı, babasının geliştirdiği özel bir göz iletişim sistemi sayesinde sadece gözlerini hareket ettirerek besteler yapmaya ve müzik dünyasına ilham vermeye devam etti. O ilham dolu dehadan bugün sizler için listemize eklediğimiz ilk eserse Altitudes. TRT Radyo 3 frekanslarında dinliyorsunuz.

Gelmiş geçmiş en büyük gitar virtüözlerinden biri olarak kabul edilen Joe Satriani, 1956 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde doğar ve genç yaşta Jimi Hendrix ve diğer rock efsanelerinden ilham alarak gitar çalmaya başlar. Çıkardığı solo albümlerle kendini dünyaya tanıtmasının yanı sıra da birçok ünlü gitariste ders verir. Ayrıca Joe Satriani'nin Aşık Veysel adlı parçası, sanatçının Türk halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'ndan etkilenerek ortaya koyduğu muazzam bir çalışmadır. Satriani bu parçayı özellikle Aşık Veysel'in müzikal derinliği, insan sevgisi, doğa ve yaşam hakkındaki felsefi görüşlerinden etkilenerek bestelemiştir. Dinleyelim.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Alfa Rock'tasınız ve Joe Satriani bizimle birlikteydi. Şimdi ise bir başka gitar virtüözüyle devam ediyoruz ve John Petrucci'yi Alfa Rock sahnesine davet ediyoruz. Dream Theater'la yaptığı çalışmaların yanı sıra çıkarmış olduğu solo albümlerle de gönüllere taht kurmaya devam eden Petrucci, gitar çalmaya 12 yaşında başladı ve kısa sürede teknik becerisini hızla geliştirdi. Özellikle progresif metal müzik sahnesine yaptığı katkılarla tanınan Petrucci, hızlı ve karmaşık soloları, yüksek teknik hakimiyeti ve bestecilik yeteneğiyle de adından oldukça söz ettirdi diyelim ve şimdi aradan çekilelim. Keyifli dinlemeler.

John Petrucci bizimle birlikteydi. Bugün C harfinden seçtiğimiz son isim ise Jack Dahanmarat oluyor. Taylandlı enstrümantal gitar virtüözü ve besteci Jack Dahanmarat, 2009 yılında dünya çapında prestije sahip Guitar Idol yarışmasını kazanarak uluslararası müzik sahnesine adını duyurmuştu. Joe Satriani, John Petrucci ve David Gilmour gibi ustalardan ilham alan sanatçı, yüksek teknik becerisini güçlü melodi duygusu ve akıcı tonlarla birleştiren imza bir tarza sahip. Kendi solo albümlerinin ve single çalışmalarının yanı sıra dünya genelinde gerçekleştirdiği gitar klinikleri, dersler ve ekipman tanıtımlarıyla da tanınan sanatçı, modern gitar dünyasının en ilham verici figürlerinden biri olarak kabul ediliyor. Dinleyelim.

Sevgili Radyo 3 dinleyenleri, Alfa Rock'ta bugün Jason Baker, Joe Satriani, John Petrucci ve Jack Tahammarat'ı ağırladık ve Alfa Rock sona erdi. Haftaya başka bir hafta görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.
1: Radyo 3

Doğaya öykündü önce insan. Rüzgar uğultusuna, kuş cıvıltısına, gök gürültüsüne. Sonra kendi mucizesini, sesini keşfetti ve başladı şarkı söylemeye. O gün bugündür aşklarını, yalnızlığını, yakarışlarını sesiyle anlatıyor. Yüzyıllara yayılan bu serüvende klasik müzik bestecilerinin yarattığı harikalara tanık olmak isterseniz, Işıl Pınar İndelen'in hazırlayıp sunduğu Yüzyıllar Boyu İnsan Sesi her pazar saat 13'te TRT Radyo 3'te.

Saat 22. Haberler. Haberleri veriyoruz, ben Ceyhan Buran. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit yakınlarıyla gazi ve gazi yakınlarının kamu kurumlarına yerleştirilmesi kura töreninde konuştu. Erdoğan, terörün bu topraklarda bir daha asla zemin bulmaması için gereken her türlü adımı atmakta kararlıyız dedi. Terörsüz Türkiye sürecinin devlet projesi olduğunu vurguladı. Şehitlerimizin ruhlarını incitecek hiçbir girişime müsaade etmeyeceğiz ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Eylül Gaziler Günü'nü tebrik etti. Erdoğan mesajını en sosyal hesabından paylaştı. Hayatta olan gazilerimize bereketli ömürler diliyor, ebediyete irtihal edenlere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Amerika Birleşik Devletleri'ne gidiyor. Erdoğan 22 Eylül'de Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitap edecek. New York'taki temaslarında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek. Cumhurbaşkanı 4 gün sürecek ziyaretinde pek çok toplantıya da katılacak. İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılık ağına yönelik operasyonlar sürüyor. İstanbul ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltındaki şüpheli sayısı 202'ye yükseldi. Yakalanan 46 yabancı uyruklu şüpheliden 10'unun İsrail vatandaşı olduğu tespit edildi. Sermaye piyasasındaki şüpheli para hareketlerine yönelik yürütülen soruşturmada tutuklanan iş adamı Altunç Kumova'nın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şirket değerinin 15 milyar liradan 1,3 trilyon liraya yükselmesini anormal buldum. Hissedeki 60 katlık artışa ilişkinse bir tacir olarak bu durum yine de hoşuma gitti itirafında bulundu. Soruşturma ile ilgili 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında eski Silivri Başsavcısı ile eski cezaevi savcısı tutuklandı. Kozinoğlu'nun iki koğuş arkadaşı hakkında ise ev hapsi uygulamasına karar verildi. Soruşturmada 4 zanlı daha gözaltına alındı. Öte yandan Kozinoğlu'nun öldüğü gün koğuşunda kaydedilen görüntüler de ortaya çıktı. Meteorolojinin sarı kodlu uyarıda bulunduğu illerden Rize'de sağanak etkili oldu. İyidere ve Pazar ilçelerinde yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları yaşandı. Trabzon'da da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, ulaşımda aksamalar yaşandı. AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, taşkınların yaşandığı Rize'de incelemelerde bulundu. 112 aracılığıyla gelen ihbarların hepsine müdahale edildi dedi. AFAD Başkanı, sağanağın etkili olduğu Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de 1096 personelinin sahada olduğunu söyledi. İstanbul'da zehir tacirlerinin imalathanesine baskın düzenlendi. Operasyonda 300 kilogram uyuşturucu ve 520 kilogram kimyasal katkı maddesine el konuldu. İki şüpheli gözaltına alındı. Yemen'de tansiyon her geçen gün daha da yükseliyor. Yemen ordusu Mağrib'in güneyindeki Husi mevzilerini vurdu. Suudi Arabistan'da da Husilerin saldırı ihtimali nedeniyle 8 noktada ilan edilen kırmızı alarm sona erdirildi. Hemen ardından başkent Riyad'daki havalimanı yakınlarında patlama oldu. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi. İran İçişleri Bakanlığı, Tahran-Washington hattında diplomatik çabaların sürdüğünü duyurdu. Karşılıklı açıklamalar dikkat çekerken ABD basını, savaşta Pentagon'un açıkladığından daha fazla ABD askerinin öldüğünü iddia etti. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar sürüyor. Rusya'nın düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Moskova, Ukrayna'da 5 yerleşim biriminin de ele geçirildiğini duyurdu. Putin ise dikkat çekici bir açıklamayla bazı Avrupalı liderlerin Rusya ile savaşa hazırlandığını öne sürdü. Haberleri sunduk.

Seyri Sefer günlüğüne hoş geldiniz. Elektronik müziğin sınır tanımayan evreninde atmosferik dokular, minimal geçişler ve duygusal derinliğiyle öne çıkan bestelerle bir saatlik keşif yolculuğu başlıyor. Programı hazırlayan Mehmet Dinar, ses kayıtta Semahat Şallı, ben Selvi Karakoç, yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte Ankara Radyosu stüdyolarından sesimizin ulaştığı yerlerdeki bütün dinleyicilerimize keyifli bir cumartesi gecesi diliyoruz.

Matrix filmi müzikleriyle hafızalara kazınan 90'ların kült İngiliz elektronik grubu Fluke, Seyir Sefer günlüğünün başlangıcını 1996 yılı albümünün parçalarından birinin remixiyle imzaladı. Fluke'un klasiklerinin yeniden yorumlandığı proje kapsamında remix ustası Daniel Avery tarafından yapılan grubun marşı niteliğindeki Atom Bomb'la açıldı Mavi Sarı Serüven. Hawaii ormanlarındaki Nilüfer peyzajının derinliklerinde anlık bir doğaçlama tutkusuyla doğan çalışmaya dönüyoruz şimdi. Tribal ritimler ve modern organik dokularla bilinen yapımcı Kalia Sintilla sırayı devralıyor. Avustralyalı müzisyen bahsettiğimiz bu atmosferde gerçekleşen doğaçlamadan doğan teklisi Lilliput Dreams'i Seyir Sefer günlüğü satına taşıyor. Daha sonra önceki hafta söz verdiğimiz gibi Hannoverli ikili Mo Horizons son kez huzurlarınıza geliyor. İkilinin Hannover'le Bossa Nova tutkusunu birleştirip Bossa Hannover adını verdiği sıcak tınılar Berlin sokaklarına taşınıyor. Bu muhteşem albümden bu kez flamenco gitarlar ve afro ritimlerin kentsel estetikle buluştuğu albüme adını veren parça Solen Berlin'le devam ediyoruz.

İngiltere'ye dönüyor mikrofonumuz. Elektronik müzik sahnesinin tecrübeli ismi Russ Davies'i tanıdığımız oluşum Abacus, bu yıl çıkan albümünün ardından ara vermeden üretime devam ediyor. Yapımcı bu kez son albümünün öne çıkan parçası Killa'nın bir kısa çalarıyla gündeme geldi. Bu gece parçanın acid katmanlı düzenlemesinden ziyade akıcı atmosfere sahip orijinal versiyonunu dinliyoruz. Ardından İngiliz yapımcı Robin Foster, merakla beklenen yeni albümü öncesinde taze bir haberci tekniğiyle ulaşıyor programımıza. Farklı coğrafyalardan sanatçılarla kurduğu sanatsal etkileşimleri odağına alan Foster, albümden üçüncü teklisinde Nijeryalı vokalist Ndidi Oh'la bir araya geliyor. Şimdi bu tekli Choices'a kulak veriyoruz.

Daha çok caz, noir ve elektro swing şarkılarla bilinen Viyanalı yapımcı Klaus Waldeck bu kez yüzü nu jazz tarzına dönük melodilerle karşılıyor sonbaharı. Moby ve Incognito gibi dev isimlerle adı birlikte anılan İngiliz vokalist Joy Malcolm'la son kısa çalarında işbirliği yapan Waldeck, Temmuz'da çıkan çalışmadan zamansız klasik Remember Me ile konuk oluyor. Hemen sonra Grammy adaylığı bulunan Uganda asıllı Neo Soul ve caz sesi Somi, Amerikan caz örgüsünü Afrika'nın zengin ritim ve akustik mirasıyla buluşturduğu ses paletiyle sahnede yerini alıyor. Şarkıcının insanın dönüşüm yolculuğunu konu alan albümü Ağustos başı yayımlandı. Somi, düşüşün yeniden çiçek açmanın bir parçası olduğunu anlattığı parçası We Are All Falling ile katılıyor programımıza.

post-punk ve dub sahnesinin efsanevi basçısı Jah Bobble'ın oğulları John T. ve Charlie'den oluşan TNC ile hayata geçirdiği ailevi çalışmayla sürüyor cumartesi gecesi. İki oluşumun Beatles'ın psychedelic dönemini, Çin, Moğol ve dub geleneklerinin harmanladığı mistik bir ses evreninin kapısı aralanıyor. Liverpool köklerinin doğu çalgılarıyla bu buluşmasından Beatles'ın ikonik şarkısı Norwegian Wood listemize giren bir diğer parça oluyor.

Down Tempo sahnesinin efsanesi Nightmares on Wax, 2006 tarihli Mihenk Taş albümünün 20. yılını tarihi bir kayıtla taçlandırdığı albümüyle katılıyor Mavi Sarı Serüven'e. Efsanevi Abbey Road Studio 2 salonunda büyük bir orkestra ve gospel korosuyla bu zamansız klasiğe yeni bir ruh veren Birleşik Krallık kökenli sanatçı, albümden yeniden düzenlenen parça You Wish'le mikrofona geliyor. Ardından spiritual jazz ve İngiliz folk dokularının derin kesişim noktası Nostalgia 77 dijital yapım çağında bile vazgeçmediği makaralı teyp kayıtlarıyla çıkıyor karşımıza. İngiliz yapımcı Benedict Lambdon'ın ana projesi ve son teklisinde işbirliği yaptığı Londralı ses Richie ile aşkın ilk heyecanına uzanıyoruz. Sevginin yaşattığı o çocuksu saf sığınağa davet eden analog kayıt Childish Thing duyuluyor.

1972'de Pasifik'in kuzeybatısında kuruldu ve bolca müzik üretiyor sözleriyle kendini tanıtan Seattle'ın indie folk sahnesinden çıkan en özgün seslerinden Demin Jurado'yla menzile ulaşıyoruz. 30 yıla yaklaşan kariyerine onlarca albüm ve sayısız hikaye sığdıran Usta Ozan'ın Eylül başı çıkan teklisi Saturday Into Sunrise'la ayrılıyoruz radyonuzdan bu hafta. Haftaya yepyeni parçalarla tekrar görüşmek üzere. TRT Radyo 3, Ankara Radyosu yapımı Seyir-i Sefer günlüğünü hazırlayan Mehmet Dinar, ses kayıtta Semahat Şallı, ben Selvi Karakoç, yayın ve yapımda emeği geçen arkadaşlarımızla birlikte mutlu bir cumartesi gecesi ve güzel bir hafta diliyoruz. Hoşçakalın.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

TRT Radyo 3'te yayınlanan Dalga Sesleri programından iyi geceler dileriz sevgili dinleyenler. Simone'nin seslendirdiği parçayla programımıza başlıyoruz. Falando Serio.

Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve harika şovlarıyla Ivete Sangalo var sırada. Bir Steve Wonder parçası seslendiriyor. Ribbon in the Sky.

Kalcaydır'ı dinledikten sonra TRT Radyo 3, Chico Buarque'nin Caravanas albümünde yorumladığı parçayla devam ediyor sevgili dinleyenler. Tua Cantiga.

Şimdi de Eliane Elias'ın 1998'de çıkardığı Eliane Elias Sing Jobim albümünden bir parça dinliyoruz. Sodan Susamba.

TRT Radyo 3'te yayınlanan Dalga Sesleri programı Tito Puente ve orkestrasının yorumladığı Take 5 parçasıyla sona eriyor. Teknik yapımda Erol Doğu'yla Dalga Sesleri'ni dinlediniz sevgili dinleyenler. Haftaya buluşmak üzere, hoşça kalın.

Dalga Sesleri. Hazırlayan ve sunan Banu Kunt Işık.

So, what do you want to do? I'm here, baby.

what I want.

Caz Fora. Cazın her yönüne geçişler hazırlayan Caz Fora, TRT Radyo 3'te Perşembe günleri saat 19'da sizlerle.

Levent Öket'le Caz Fora, cazın tüm yönlerine yol alıyor. Caz Fora ile Caz, TRT Radyo 3'te.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Hollandalı piyanist ve besteci Henriette Bosmans'ın 1923 tarihli 2. cello konçertosuna da yer verdiğimiz programımızın ilk bölümüne George Friedrich Handel'le başlıyoruz. Bestecinin 1733 yılında ilk kez sahnelenen ve bugün ustalık eseri olarak nitelendirilen Orlando Operası'ndan Sinfonia bölümünü Federico Maria Sardelli yönetimindeki Orkestra Barocca Modo Antico seslendiriyor.

George Friedrich Händel'in Orlando Operası'ndan Sinfonia bölümünü Federico Maria Sardelli yönetimindeki Orkestra Barocca Modo Antico seslendirdi. 18. yüzyıl bestecisi Luca Sorcocevic'in Remaş

Luka Sorkočević'in Re majör 3. senfonisinin Frano Matušić'e ait düzenlemesini Dubrovnik Gitar Trio seslendirdi. Frédéric Chopin var sırada. Bestecinin solo piyano için 1837 yılında yayınlanan Opus 30 4 Mazurka serisini dinliyoruz.

Chopin'in 1837 tarihli Opus 30 4 Mazurka serisini piyanist Alim Beyzenbayev seslendirdi. 20. yüzyılın Fin bestecileri Ahtis Onninen ve Vilho Luolayan Mikkola'ya ait ard arda dinleyeceğiniz iki şarkıyla devam ediyoruz.

Bariton Sauli Tillikainen ve piyanist Markus Leitinen, Ahti Sonninen ve Vilho Luolajan Mikkola'ya ait iki şarkı seslendirdiler. Abi Josef Haydn kadar üretken bir besteci olan Mihail Haydn'ın Mi bemol majör senfonisi var sırada.

Mihail Haydn'ın sağlığında yayınlanan 3 senfonisinden biri olan Mi bemol majör 26. senfonisini Florian Heyerich yönetimindeki Accademia Palatina topluluğundan dinlediniz. Barok dönemin İtalyan bestecilerinden Andrea Falconieri'ye ait eserlerden bir seçkiyle devam ediyoruz.

Andrea Falconieri'ye ait eserlerden seçkileri tenor Jan van Elsecker ve United Continue topluluğundan dinlediniz. Hollandalı piyanist ve besteci Henriette Bosmans'ın 1923 yılında kaleme aldığı ikinci cello konçertosu var sırada. Solist Gemma Rosfield.

Henriette Bosmans'ın ikinci çello konçertosunu solist Gemma Rosfield ve BBC Ulusal Galler Orkestrası'ndan dinlediniz. Programımız Johann Sebastian Bach'ın klavyeli çalgılar için bestelediği Fransız suitleri serisinden Sol Majör 5 numaralı eserle devam ediyor.

Johann Sebastian Bach'ın Fransız Süitleri serisinden Sol Majör 5 numaralı eseri piyanist Evgeny Rekin yorumuyla dinledik. Claude Debussy var sırada. Bestecinin flüt, viola ve arp için 1915 yılında kaleme aldığı sonatı dinliyoruz.

Claude Debussy'ye ait 1915 tarihli sonatı, flütte Felix Rengli, viyoloda York Dahler ve arpta Sarah O'Brien'den dinledik. Programımızın bu bölümü Letonyalı besteci Yanis Medins'in bir numaralı orkestra süitiyle sona eriyor.

Letonyalı 20. yüzyıl bestecisi Janis Madison, bir numaralı orkestra süitini Iman Stresnis yönetimindeki Liepāja Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Johann Georg Biesendel'in orkestra için do minör sonatına da yer verdiğimiz programımızın bu bölümü, 1946 yılında kurulan Bologna Radyo Orkestrası'nın 14 Eylül 2024 tarihli konser kaydından sunacağımız seçkilerle başlıyor. Mihail Klauser yönetiminde sahne alan topluluğun konser programından seçtiğimiz iki eserden ilki Karol Szymanowski'ye ait. Bestecinin 1930-1933 yılları arasında yazdığı Meryem Ana'ya Yakarış başlıklı ilahisini dinliyoruz. Eserin solisti soprano Joanna Zawartko.